0: aynı sahil, o tren yol. Unuttun mu bu yolun sonunu? Önü arkası tam bize göre, şu küçük evde gözümüz vardı ama sözümüzde. Delikanlı yerlerde, sensizlik göklerde, bulutlardan da uzaksın. İnandım kısmetse, inşallah cennette.
1: Burası Radyo Lider İzmir.

0: Radyo Lider İzmir.
1: Anne nasılsın anne? Selamünaleyküm.
2: Ayşe selam ol. Allah şeyden olmaz.
1: Ben ne zaman sorsam iyi değilim diye. Çok şükür de ya.
2: Öleceğim, öleceğim.
1: Çok şükür de, çok şükür.
2: Çok şükür olsun, ne yapayım?
1: Allah'tan cenneti iste anne, Allah'tan cenneti iste artık.
2: İnşallah yok valla. Çok hastayım.
1: Neyin var? Üşüttün mü yoksa?
2: He? Hastayım, her yerim ağrıyor işte. Üstümü diyemiyorum.
1: Allah iyilik versin anne.
2: Yanıma gelin ya. Yanıma gelin, ben üzüyorum ya. Öleceğim ha.
1: Nasıl edeyim anneciğim, beni bırakmıyorlar ki gelin seni ya. Şayet bu dünyada görüşmezsek, ahirette inşallah anne.

binasıyla, özgürlük binasıyla zılgıtlar çalacak. Bu esaret son bulacak. Tahliyem var, bekliyorum. Her gün ölüp ölüp diriliyorum.

Ömür dediğin nedir ki gülüm? Paramparça bir yürek, darmadağın bir adam. Ömrümü verdim demiştim, kaderimsin demiştim, ölürüm demiştim. Gidersen, dönmezsen ölürüm demiştim. Şimdi diyorum sana, kaderimsin gülüm, sevdamsın, sevdiğimsin. Ömrümü verdim lan, ömrümü verdim sana.

Bu şehrin sessizliği kulağımı tırmalıyor. Duygularım beynime ağır sorular soruyor. Aza koydum almadı, çoğa koydum dolmuyor. Bilmem neden nasıl bittik,

0: idamı, yaşamak bana uymuyor.
1: Baktım da pencereden, güneş doğmadı bu sabah. Bekledim saatlerce, sabah olmadı sabah. Anladım ki sensizken dünyada ne varsa bana, hep yasa, hep günah. Saçlarını özledim dalgadan, şiir yazdım sana dün gece. Gözlerinden akan yaşta cenazemi yıkasınlar, yanaklarındaki gamzelere ölümü gömsünler. Dalgalanan saçlarınla mezarımı örtsünler. Ama yeter ki senin uğruna, senin uğruna öldüğümü bilsinler.

0: yaşamak bana uymuyor.
1: Al dar ağacındayım. Dep aldımdaki sandalyeye de. Tak boynuma yağlı urganı da. Beni öldür öyle git demiştim sana. Acımadın ki bana. Allah bile acırmış yanan kuluna. Elveda'yı bile çok gördün ya bana. Kafam almıyor vedanı. Unutamadım sevdanı. Kır kalemi, ver idamı. Yaşamak. Yaşamak bana uymuyor.

gitme. Güneşin tan kızıllığında çiselenmiş yaprak kırıntılarını, suspus olmuş toprağın doğum halini, börtü böceklerini,

yaramın kanayan yarasını, gözyaşlarını, esaretini ve dağlarda yankılaşma direnişin Yılmaz bekçilerini anlatacağım sana. Gitme. Serhat'ta Murat'ın köhlen akışını, Fırat'ta asiliğini haykıracağım. Kurşuna siper olmuş yüreklerin gülüşlerini, yürüdükleri patika yollarda düşlerini, saçlarından tel örgüler örülmüş coğrafyamın kızlarını anlatacağım sana. Toprağa düşen

Yalan doğrudan, karanlık aydınlıktan kaçar. Güneş yalnızdır ama etrafına ışık saçar. Üzülme, doğruların kaderidir bu yalnızlık. Kargalar sürüyle, kartallar yalnız uçar.

0: Reklamlar.
1: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

Geçerim senden vazgeçme, umurumda değil yaşamak ölmek. Canımdan geçerim senden vazgeçme, olur bu aşkı bir anda silmek. Canımdan geçerim

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
2: Doğru seçim Doğrucan.
3: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 3747. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.

Ben senin hasretine alışamadım. İçimdeki kavgamla barışamadım. Uçup gitti mutluluk, kavuşamadım. İçim yanar, içim yanar yanar.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
2: Doğru seçim Doğrucan.
3: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 3747. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.

insanlardan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Giden bu yolculardan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz.

0: yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik servisle güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

Bu kaçıncı çalınışı kapının? Bu kaçıncı sendeysin başkası? Peşimden mazinin ayak sesleri nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlu.

Bu kaçıncı çalınışı kapının, bu kaçıncı sendeysin başkası. Peşimden mazinin ayak sesleri, nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

olsun bu da dünya halları. Tanrı ayrılıkla sınar kulları. Ellerinle diktiğin o gülleri kendi ellerimle kırdığım olmadı. Niye ömrüm geri dönmez eskiye? Niye bu delilik, bu boşluk niye? Meydan uslandırır yiğidi diye

sanki ensemde bir zehirli bıçak. Bir maziden böyle kaçılır ancak. Ne varsa hediyen tesbih, oyuncak, çöpe attığım, yaktığım, kırdığım olmadı. Bir boşlukta günümü gün eyledim, seni bir maziye sürgün eyledim. 3 sene kendime yaptım.

yaşar yüreksiz. Dedim her şey yalan, her şey gereksiz. Mamluya bir kurşun sürdüm, olmadı,

Her yeni yurt sadece bir duraktır. Şu gurbetin yolları çok ıraktır. Geldim ama dönemedim neyleyim. Gözlerine hasret kaldım sevdiğim. Dinle gülüm, bu binlerce insanın acıklı öyküsü. Bu yanık bir gurbet türküsü.

reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın

0: misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir umre için.
1: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

Of! Elleri sevdim mutlu oldu. Ben sevdim ne hallere düştüm. Bu sevda denen şey ne kadar acıymış. Bilemedim, ölçemedim hesabını. Bilemedim beni bu kadar yakacak. Bilemedim beni benden alacak. Bilemedim beni firarlara salacak. Bilemedim yarın adı hasretmiş. Bilemedim yarın adı çileymiş. Bilemedim, bilemedim.

0: Burası Radyo Lider İzmir. Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 3747. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.

zamansız vapurları uğurlayan bir mendil gibi, dilimde kırılan o zifiri şarkıyı ve hayırsız bir sevgiliden kalma mektuplar gibi, içimde közlenen hasretine alıştım artık. Sayende yalnızım iki gözüm, dertlerle beraber yatağa girip üremiş dertlerle uyanmalara alıştım ben de. Bir veda bu sesi uçursam diyorum, uzamış sakalıma inat, bize son yalanını söylemeden hayat. Sen de gelme istersen, ağlarım ses verirsen, kalsak bir sen bir de ben, olamaz imkansızı.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim doğru.

Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.

0541 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

0: Burası Radyo Lider İzmir. Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

Aldanma çocuksu mahzun yüzüne. Mutlaka terk edip gidecek bir gün. Sevmek çok güzel şey, aldanmak acı. Ruhunu saracak bir büyük sancı. O durmayan yolcu, sen garip hancı. Hesabı vermeden gidecek bir gün.

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm.

0: Taksim, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
2: Doğru seçim Doğrucan.
3: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.

seninle ilk tanışmamız, seninle ilk tanışmamız var ya hani. Bir anda tutulmuşum ben sana. Hiç böyle sevmemiştim kimseyi, yemin ediyorum. Hiç böyle hissetmedim kendimi, inan. Seni seviyorum. Seni seviyorum.

Hala beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun? Niye? Ben seni bir anlık değil, bir ömür boyu ararım. Gururum.

başım belada. Köşe başları tutulmuş üstelik yağmur yağmada. İler tutar yanıyor, iler tutar yanıyor. Fişlenmişim, adı meşgalim bilinmekte. Üstelik göğsümde yani tam şuramda kirli sakalıyla bir eşkıya gezinmekte.

da ihanetin adı yok, ihanetin adı yok. Neylersin ki çember daralmakta. Şimdilik hoşça kal yaban çiçeğim. Yasal mermisiyle bir komiser.

üzerime kan sıçramış doğarken, uykularım yarıda kalmış, başım belada. Senelerce kuralsız yaşamışım, nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok.

O günahkar kaderim ayırdı ikimizi. Bir hayal gibi geçti, zehir oldu yıllarım. Sen bir zamanlar beni sevmiştin,

0: Burası,
1: burası
0: Radyo Lider İzmir.
2: Keyfe Değer Kafe Koçero katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle başlıyor.

Acılar gibi geçtim acılardan. Bir kilit yüreğimde, bir demir kapı. Kuş uçmaz, kervan geçmez, bir yerlerdeyim belki de.

gider gibi geçtim acılardan. Bir kilit yüreğimde, bir demir kapı. Kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerlerde. Belki de aşk dediğin böyle olmalı.

0: bir tek etmezsin.
1: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.

0: 4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Cümleten selamünaleyküm. Hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam dileklerimle. 87.5 Lider FM'den Murat ben. Hepinize sevgiler, selamlar, sağlık, sıhhat, afiyet dileklerimle. Cezaevlerini daha bilirim. Kardeşlerim, kadın kapalı da ablalarım, kız kardeşlerim. Sizlere de sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Hepinize huzurlu, güzel bir akşam. Akabinde sağlık, sıhhat, afiyet, iyilik ve güzellikler diliyorum sizlere de. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Murat'la Gönül'den Gönül'e programımızın açılışını yapacağız. Sonrasında kardeşlerimin 9'u çeyrek geçe kadarını. Kayıt mesajlarımızın yenilenmiş, ek ilave olmuş halleriyle paylaşacağım kardeşlerimin kayıt mesajlarını. Kayıt mesajı olan kardeşlerin kulağınız radyoda olsun. Harmanladım mesajlarınızı karışık bir şekilde. Kulağınız radyoda olsun. 9'u çeyrek geçeden sonra da Allah nasip ederse WhatsApp'tan gelen mesajlarınızı paylaşacağım. Gecenin ilerleyen saatine kadar. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Murat'la Gönül'den Gönül'e programımız başladı.

0: Keyfe Değer Kafe Koçero katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Selamünaleyküm Murat abim. Ben T214 koğuşuna yatmakta olan Emirhan Toprak. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan değerli abim Süleyman Üçer başta olmak üzere Gediz'de Fıstık Ali, Erol Torlup, Namıder Kara, Erol Hüseyin Torlup, Yılmaz Ökmen, Mustafa Yetişen, Namıder Bornavalı, Miço, Gökhan Aladam, Mehmet Sait Aras, Sebahattin Kış, Burak Ayaz akabinde TKB9 koğuşun adaletini sağlayan değerli dostum Zeydan Dal ve abi kardeşlere selam olsun. Son olarak kadın kapalı C13 koğuşunda yatmakta olan canım yerim Burcu Pek Acar başta olmak üzere bütün abla kardeşlere tez vakitte sevdiklerinize kavuşmanız dileğine geceye bir söz bırakmak istiyorum. Çivimizin çakıldığı bu hapishanelerde kimse paslanmamızı beklemesin. Elbet bir gün çıkacağız. Kimse kendini kaybetmesin. Rojda'dan Disadılan şarkısını çalarsan sevinirim sevgili Murat abim. Tüm kader mahkumlarına hayırlı geceler. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B14 koğuşuna yatmakta olan Gökhan Alada. Aleykümselam Gökhan kardeşim. Koğuşun adaletini sağlayan aslan abim Süleyman Üçer başta olmak üzere Gediz'de Fıstık Ali, Erol Torluk, Namıder Kara, Erol Hüseyin Torluk, Yılmaz Ökmen, Emirhan Toprak, Mustafa Yetişen, Namıder Bornavalı, Mıçı, Mehmet Sait Aras, Sebahattin Kış, Burak Ayaz, Ege Adalı akabinde Ekinoğlu'da yatmakta olan Çağlar Girgin, Şenol Başkut, Ercan Sayar, Yunus Ülgen, Mesut Ademir, Eşref Peke, Zeydan Dal, İbrahim Meftun, Yıldız kardeşlerime selam olsun. Son olarak kadın kapalı C13 koğuşuna yatmakta olan canım yerim Burcu Pekacar başta olmak üzere tüm abla kardeşlere tez vakitte sevdiklerinize kavuşmanız dileğimle gece bir söz bırakmak istiyorum. Geçmem namert köprüsünden vursunlar beni, yatmam çakal yatağında aslan boğsun beni. Müslüm Gürses'ten Seneler şarkısını çalarsan sevinirim. Süleyman Üçer tüm kader mahkumlarına hayırlı tahliyeler diliyorum. Selamünaleyküm Can abim Murat. Benim için değerli olan kadın kapalıda bulunan Dilek Karakaya. Kalbim seni tanıdıkça yalnız senin için atmaya devam ediyor. Her ne kadar yan yana olamasak da aynı ritimlerde birbirimizi bulduğumuzu hissediyorum. Çünkü kendine atan kalbim her saniyemde senin için atmaya başladı. O yüzdendir ki sen benim gökyüzümde tuttuğum dileğim, yeryüzünde ettiğim duamsın. Seni seven Fırat Çelenk sevgilerimle. Aleykümselam Fırat'ım. Can abim Murat selamünaleyküm. Biz T1 B8'den Fırat ve Veli Çelenk. Aleykümselam Fırat ve Veli kardeşlerim. Aynı ortamı paylaştığımız abi dost kardeşlerimize senin aracılığınla selam göndermek istiyoruz. Kurtuluş Şakarlı, Fırat Çağrı Beyke, Mustafa Fidan, Umut Sezer, Boran Baran, Yusuf Ateş, Boran Can Akalık, Hasan ve Hüseyin Ekinci, Berkay Çelebi, Yiğit Selbest, Mehmet Cengiz, Agit Kaya, Alp Şahin Erdem, Yunus Emre Doğan. Ayrıca geceye bir söz bırakmak istiyoruz. Söz gümüş, sükut altınsa efendilik pırlantadır. Kendini bilen herkese bizim nazarımızda selam olsun. Herkes beyazı seviyor diye biz siyahtan vaz mı geçelim? Biz T1B8'den Fırat ve Veli Çelenk. Buradan bizim için kıymetli dostlara selam göndermek istiyoruz. Faik Temiziş, Burak Ceylan, Mert ve Eko Kahraman, Ferhat Turgay, Muhammed Aydın, Oktay Özdemir, Sedat Bulut, Fatih Boran, Oğuz Soluk, Baran Yıldız, Resul Kartal, Koyraz Sayacı, Çağrı İşçi, Devran Yüksek, Emir Yıldırım, Volkan Kızılyel, Bilal Çetin, Polat Denerli, Azat ve Fatih Özışık, Muhittin Karakaş, Doğan Duman, Vedat Duman, Amrah Duman, Celal Eken, İbrahim Taşyan, Ali Arap Aslan, Erhan Teker, bu değerli canlara selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2C1'den Zübeyir Akgülsüm. Aleykümselam Zübeyir kardeşim. Yani Zaza öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abilerim Dadaş Furkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere bana abilik yapan profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk. Değerli abi kardeşlerim Ahmet Güneş, Sedat Salman yani Maraş, Batuhan Karanfil, Turgay Tokcan, Metin Büyükcan, Çamlı Kuleli, Sarı Samet Öztunç, Ramazan Çıtırgı, Limontepeli Hakan Doruk, Teyze Oğlu Devrim, Özel Sokakların Çocuğu Aliço, Şafak Yüksel Tepecikli, Elmas Toprak'la, Muhittin Önel yani Michelengo ve Aslan abim Berk Tunce selam olsun. Aynı kurumda yatan can yoldaşlarım Ali Der, İsa Yıldızhan, değerli kız kardeşim Mine Doğan ve kıymetli Pınar Altunsoy'a selam olsun. Profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk abimden geceye bir söz. Altımızda tank da olsa bizim masamızda size tabure bile yok. Bu dertlere Gökhan Doğanay'dan hangi duraktayım şarkısı armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, mahkumların sesi değerli Murat abim. Ben Teki C1'den Berk Tunca. Estağfurullah. Aleykümselam Berk kardeşim. Başta koğuşunuzda liderlik yapan Dadaş Burkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere. Ortağım canım abim, profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk, Aslan kardeşim Zübeyir Aküzüm yani Zaza, Ahmet Güneş, Turgut Tokcan, Batuhan Karanfil, Çamlıkuleli, Samet Öztunç yani Sarı, Sedat Salman yani Maraş, Denekeli'den Metin Büyükcan ve Gamsız Taner, Deringöl Tepecikli, Elmas Toprak'ta, Limon Tepeli Hakan Doğru'a selam olsun ayrıca. Kadın kapalı B1 koğuşuna yatan gönlümün sultanı, hayatımın aşkı, kadınım Ayla Özyurtsel'e selam olsun. Bebeğim seni çok özledim. İyi ki benimsin, iyi ki seni tanımışım. Kavuşacağımız gün ellerini tutup gözlerinin içine bakıp seni çok sevdiğimi söyleyeceğim. Günün hayaliyle yaşıyorum. Allah'ın izniyle bu zor günleri atlatacağız. Seni seviyorum Bebetom. Kıymetli eşim Ayla Selma Yüner'den elbet bir gün buluşacağız şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Bornova'dan Turgut Tokcan. Aleykümselam Turgut kardeşim. Öncelikle adaletinde zerre şüphe olmayan abilerim Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere C3 koğuşuna bulunan dostum Kubilay Çağlar, ayrıca C1'de bulunan can abim İlhan Çelik, değerli dostum Adem Çalt, Mehmet Tunç Kaleli, Agit Devirtaş, akabinde selamını esirgemeyen C3 A1 koğuşuna bulunan Yavuz Kırçiçek kardeşime ve bu değerlere bin selam olsun. Murat abi, Dadaş Burkan Özen ve Bengin Orhan abime tüm Ahmet Kaya şarkılar armağan olsun. Gece bir söz, hak seni hür yaratmışken hır seni kör etmesin. Bornova'dan Turgut Tokcan. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Çamlıkuleli Sarı Samet Öztürk. Aleykümselam Samet kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan değerli Dadaş Burkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere, akabinde değerli abi kardeşlerim Batuhan Karanfil, Ramazan Çıtırgı, canım kanım Aslan abim, Ahmet Güneş, Limon Tepeli, Doruk, Turgut Tokcan, can abim Elmas Toprak, Metin Büyükcan, Bucalı Maras,

Selamünaleyküm Murat abi, ben Teki Cebir'den Bucalım. Maras Sedat Salman, aleykümselam Sedat kardeşim. Başta koğuşumuzun adil insanları Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere akabinde birlikte kader birliği yaptım. Abi kardeşlerim Ahmet Güneş, Ramazan Çatırgı, Elmas Toprak'la Zübeyir Aküzüm, Samet Üstünç, Turgut Tokcan, Batuhan Karanfil, Murtakeli, Çetin Ayçiçek, Tenekeli'den Metin Büyükcan, Gamsız Taner, Deringöl, Ali Mustafa Fidan, Berk Tuncay, Emre Tomruk, Serhat Dalas, diğer derlere de bin selam olsun. Gece bir söz eleştiriyorsunuz çünkü yaptıklarımızı yapmaya cesaretiniz yok. Sizi seven kardeşiniz Maras, bu derlere Ferhat Tunç'tan yaşamak direnmektir şarkı sarmağın olsun. Ayrıca T2C2'de olan abim Şahin Engin ve Mustafa Uslu'ya de selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Menemenli Serhat Dalaz, aleykümselam Serhat kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptığım abi kardeşlerim Ahmet Güneş, Ramazan Çatırgı, Turgut Tokcan, İsmail Dağcı, Burak Özkul, Bucalı Maras, Şafak Yüksel, Sercan Keskin, Elmas Toprak'la Muhittin Üner, Ege Terekeli'den Metin Büyükcan ve Gamsız Taner Deringöl, Melih Yeşildal, Menemen Açık'ta bulunan öz abim Kadir Dalas ve bu derlere bin selam olsun. Bu derlere Ferhat Tunç'tan bir kanarda türküsü armağan olsun. Ben Menemenli Dalaz. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Bozyakalı Burak Özkul, aleykümselam Burak kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Burkan Özen'le mahalle büyüğüm Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim Batuhan Karanfil, Turgut Tokcan, Can abi Ahmet Güneş, Sarı, Samet Öztunç, Ramazan Çıtırgı, Emre Tomruk, Limon Tepeli, Hakan Doruk, Bucalı, Maras, Sercan, Keskin, Serhat Dalaz, Tenekeli'den Elmas Toprak'la Metin Büyükcan, Taner Deringöl, T2C2'de bulunan mahalle büyüğüm Şahin Engin ve Bozkurt Ahmet Kaan Yapıcı, T1'de yatan Can abi Muhammed İsa Erin, bu derlere bin selam olsun Dadaş abim der ki herkes çete ya da mafya olabilir ama kabadayı asla ben, Bozyakalı Burak Özkul. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Bornovalı Batuhan Karanfil, aleykümselam Batuhan kardeşim. Başta koğuşumuzun liderleri olan Can abilerim Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Turgut Tokcan, Ahmet Güneş, Ramazan Çatırgı, Bucalı Maras, Hale Mustafa Fidan, Sercan Keskin, Zübeyir Aküzüm, Berk Tuncay Sarı, Samet Öztunç, Derviş Uzun, Ege Koca Er, İsmail Dağcı, Murtake'den Çetin Ayçiçek, Melih Yeşildal, Şafak Yüksek, Tenekeli'den Metin Büyükcan, Taner Deringöl, Elmas Toprak'la aynı kurumda bulundum abilerim Şahin Engin, Mustafa Uslar, Serkan Yılmaz, Yunus Turan, bu derlere bin selam olsun. Gece Müslüm Gür seslen, ister öldür ister güldür sandalcı şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Tenekeli Metin Büyükcan, aleykümselam Metin kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Amcam Taner Deringöl, Hale Mustafa Fidan, Ahmet Güneş, Bucalı Maras, Ramazan Çıtırgı, Sarı Samet Öztunç, Elmas Topraklar, Çetin Ayçiçek, Murat Dalkıran, Profesyonel İzmir Çocuğu, Emre Tomruk, Turgut Tokcan, Batuhan Karanfil, Sercan Keskin, aynı kurumda bulunan abilerim C2 koğuşundaki Şahin Engin, Mustafa Uslar, Aslan kardeşi Metecan Bedilli, Ulaş Şahin, Bartu Şahin ve tüm Tenekeli çocuklarına bin selam olsun. Gece bir şarkı Ebru Gündeş'ten ikimizin yerine armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Çukur Mahalle'den Muhittin Öner, aleykümselam Muhittin kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Tepecik Tenekeli'den Kral kardeşim Elmas Toprak'ta kardeşim Ahmet Güneş, Gaziemir'den Şafak Yüksel, Devrim Özel, Profesyonel İzmir Çocuğu, Emre Tomruk, Ramazan Çatırgı, Sarı Samet Öztunç, Burak Özkul, Bucalı Maras, Zübeyir Aküzüm, Ege Kocaer, Murtake'den Çetin Ayçiçek, ayrıyeten Kadın Kapalı B2'de bulunan Elmas kardeşimizin değerli eşi Meltem İrem Çelik Öz, Meltem Toprak'ta Canan'a ve Damla'ya selam olsun. Geceyi Elmas kardeşimizin sözüyle bitirmek isterim. Etme sırtını duvardan başkasına emanet, en kralının bile vardır içinde bir nebze de olsa ihanet. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Elmas Toprak'ta, aleykümselam Elmas kardeşim.

0: Senin aracılığınla kadın kapalı yatan, yaşamak için herkesin bir sebebi vardır. Benim de sebebim olan sevgilim Meltem Toprak da bu karanlığın aydınlığa dönmesine az kaldı. Seni bu cehennemden kurtaracağım. İrem Çeliköz'e, Canan Batur ve Damla Doğacı'ya selam olsun. Akabinde değerli dostlarım, koğuşumuzun liderleri Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere değerli abim, yani Muhittin Öner, yani Michelango, Murtaken'in yaramaz çocuğu Çetin Ayçiçek, dostum Şafak Yüksel, mahalle büyüğüm ve mahalle çocuğum olan Gamsız Taner, Derin Göl Metin Büyükcan, Zübeyir Aküzüm, Turgut Tokcan, Bucalı Maras, Sarı Samet Öztunç, ondan daha sarı olan Ege ve benim gönlümde farklı bir yeri olan Ahmet Güneş, Burak Özkul, Teki Ceyki'de bulunan Şahin Engin, Bartu Ulaş, Şahin Kardeşler ve Tenekeli Hızlı Çocuğu Mete Can Bey Dilli'ye selam olsun. Gece bir şarkı Ebru Gündeş'ten, Tanrı istemezse. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKCB'den Murtakeli Çetin Ayçiçek. Aleykümselam Çetin kardeşim. Başta koğuşumuzun liderleri olan Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere devamında Tepeci'nin kral abisi Elmas Toprak da öz abim Mehmet Ali Özgün, Çukur'dan Muhittin Öner, Tenekeli'den Metin Büyükcan, Gamsız Taner, Bucalı Maras, Samet Öztunç, Ahmet Güneş, Metin Ergün, Batuhan Karanfil ve farklı kurumlarda bulunan dayım Gökmen Zülükçü, amca Rıdvan Ayçiçek, kardeşlerim Ali Koyuncu Sarı, Çetin, Ümit Şahin Gülcan Ayçek ve değerli yengemiz Meltem Toprak da selam olsun. Geceyi abimin sözüyle kapatmak istiyorum. Hayat öyle bir şeydir ki acıyı tatmadan mutlu olamazsın.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen A5 koğuşundan Oğuzhan Orhan, namı der Limon Tepeli Ozi. Burada beraber kader birliği yaptım değerli dostlarım. Mami Varlığı Sait Deniz olmak üzere. Aynı kurumda bulundum B1 koğuşunda yatmakta bulunan aslan yeğenim Mehmet Erüş'e selam olsun. Gece şu sözü bırakıyorum. Terazi var, tartı var, her şeyin bir vakti var. İstisnalar hariç tüm Limon Tepelilere selam olsun. Herkesi Allah kurtarsın. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A5 koğuşundan Sait Deniz. Aleykümselam Sait kardeşim. Burada kader birliği yaptım dostlarım. Öncelikle Oğuzhan Orhan, namı der Limon Tepeli Ozi, Gedizli Mami Varlı Resul Pervane ve Durmuş Akgün olmak üzere akabinde aynı kurumda bulundum Azal Savaş, Fırat Aydın ve Mehmet Erüş'e selam olsun. Gece şu sözü bırakmak istiyorum. Aya taşa takılan kalbini yoklasın. Hepimizi Allah kurtarsın. Sana da selam olsun Murat abi. Aleykümselam Sait kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A5 koğuşundan Batuhan Başar, yani Alaçatılı Batu. Aleykümselam Batuhan kardeşim. Öncelikle aynı koğuşta kader birliği yaptım abilerime Oğuzhan Orhan, namı der Limon Tepeli Ozi, Mami Varlığı Sait Deniz, Resul Pervane, Güzel Bahçeli Yörük, Durmuş Akgün, Hüseyin Dağdelen, Alişan Harun Alkan ve dostlarım İstanbullu Kadir Eci, Bucalı Engin Çağlar, Mehmet Dağdelen, Furkan Karslı'ya selam olsun. Bu ismini saydım abilerime ve dostlarıma Ferhat Tunç'tan Kanmasınlar şarkısını armağan ediyorum. Ve geceyi şu sözle kapatıyorum. Hesap günü elbet gelecek. Herkes zamanını beklesin ve selam. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A5 koğuşundan Alaçatılı Batuhan Başar. Murat abi, senin aracılığın ile aynı kurumda bulundum abilerime, kardeşlerime selam göndermek istiyorum. Başta abim Ayrancılardan Turan Avşar olmak üzere Murat Altun'da, Muhammed Kılıç, Latif Can Doğan, Ömer Cengiz Yüksel, Harun Güven, Ceyhun Karabağlı, Tolga Kartal, Ekrem Şahin, Hamza Faruk Turan, Kutay Öz Esmer, Deniz Bir Sene selam olsun. Zindan soğuk, belki üşürüz, özgür günlerde görüşürüz. Selamünaleyküm Murat abim. Ben Atakan Lüder. Aleykümselam Atakan kardeşim. Başta abim Eyüp Gürgür, dostlarım Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper, Beşir Acar, kardeşlerim Atakan Koçak, Uğurcan Bilgi, Bertu Er Öz Yılmaz, Erdinç Ballıkaya, Özgür Bulut, tüm TKA1 koğuşuna, ismini sayamadım, beni tanıyan tüm dostlara, kardeşlere selam olsun. Aynur Polat'tan güzel bir şarkı çalarsan sevinirim abi. Atakan Nüder. Selamünaleyküm Murat abim. Ben Sergen Gürgür. Aleykümselam Sergen kardeşim. Babam, atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Bizi merak etme, biziz. Bizi tanıyan herkese selam olsun. Sizleri seven Sergen Gürgür. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Kavun Hasan. Aleykümselam Hasan kardeşim. Abim, atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Bizi merak etme abi, biziz. Bizi tanıyan herkese de selam olsun. Sizleri seven Kavun Hasan. Murat abi, ben Murat Ersoy, abim, atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Sana sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Bizleri merak etme abi, bizler çok iyiyiz. Sizleri seven Murat Ersoy. Murat abi ben Onurcan Pınar yani CEO. Abim Atam Eyüp Gürgür ellerinden öpüyorum. Sana saygımı, sevgimi ve selamlarımı gönderiyorum seninle beraber. Tüm koğuştaki dostlarına da sevgiler, selamlar olsun. Bizi merak etme biziz. Bizi tanıyan herkese selamlar olsun. Sizleri seven Onurcan Pınar yani CEO. Murat abi ben Paşam Gürgür. Abim Atam Eyüp Gürgür ellerinden saygıyla öpüyorum. Abi bizi merak etme. Biz hepimiz iyiyiz. Seni çok özledik. Seni çok seviyoruz. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle. Sizleri seven Paşam Gürgür. Abi ben Sergen Gürgür başlar reisim Eyüp Gürgür ellerinden öpüyorum. Abim Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper, Servet Kiper, Mahmut Tunç, Feridun Çam, Babi kardeşim, Kaan İbrum, Murat Can, Yıldız Baran Kayalar. Sizleri seven Sergen Gürgür. Murat abi ben Çakır İsmail, abim Atam Eyüp Gürgür ellerinden öpüyorum. Bizi merak etme abi, bizler iyi, senin iyi olmanı diliyorum. Özgür yarınlarda görüşeceğiz inşallah. Sizleri seven Çakır İsmail. Ben Sergen Gürgür başta Atam reisim Eyüp Gürgür ellerinden öpüyorum. Seni dışarıda bekleyenler ve kendine orada iyi bak. Bizi merak etme. Dışarı nasıl bıraktıysan öyle devam reis. Bizi tanıyan herkese selamlar olsun Sergen Gürgür. Ben T2'de yatan Eyüp Gürgür buradan Hamza, Bayhan, Orhan, Mete ve bizi tanıyan herkese selamlar olsun. Ben Eyüp Gürgür. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1C8'den Veysel Şimşek. Aleykümselam Veysel kardeşim. Aynı ve farklı kurumlarda bulunan dost ve abilere hitaben başlar reisim Ramazan Şimşek olmak üzere ardından Doğan Şimşek, Barış Şimşek, Müslüm Şimşek, Arda Ceren yani Gattar Tony, Emre Tanyeri, Umut Yılmaz, Ali İlhan, Kaan Çavga, Mert Kaleli, Faruk Sadık, Baran Savur, Boran Görer, Devran Karahan, Kemal Demirel, İsmail Yangın bu derlere bin selam olsun Enver Yılmaz'dan su misali şarkısı armağan olsun. Murat abi ben T1C8'den Veysel Şimşek burada kader birliği yaptım dost ve abilere hitaben başta Volkan Fırtına olmak üzere Görkem Akgüz, Adem Koca Pınar, Ege Yalnız, Ali Düzdek, Ahmet Yalçın, Muhammed Can Adaş, Yunus Emre Seher, Rıdvan Altun, Tekin Açgöz, Yalçın, Velet, Vedat Tuncer, Hüseyin Tilep bu derlere bin selam olsun. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle Ahmet Kaya'dan Karayazı bu derlere armağan olsun. Murat abi ben T1C8'den Veysel Şimşek. Üçnol'da bulunan dostum, canım kardeşim Arda Ceren yani Gattar Tony'e bin selam olsun. Özgürlük sofrasında buluşmak dileğiyle Aslan kardeşim istisnalar hariç. Tüm Buca çocuklarına selamın Bakide Hicamuti'den birader şarkısı Arda Ceren'e armağan olsun. Ben T1C8'den Veysel Şimşek.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero tüm mahkumlara hayırlı tahliye.

Öncelikle selamünaleyküm Murat abi. Ben 3.10'da A13 koğuştan Barışcan kart almış. Aleykümselam Barışcan kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Mustafa Turan yani Mute. Akabinde Karşıyakalı Aykut Polat, Ali İmran Korkmaz, Ömer Elmastaş, Emin Rutbin, Sercan Bülbül, Emre Yener, Ercan Ekin Devran, Koçan yani Bıra. Barış Ercan, Batuhan Ekşioğlu yani Las Kopat, Alparslan Aldanmaz, Nasır İnan yani Paşa, Mecit Dikici, Ferhat Kırdı. Menemen'de yatmakta olan Cengiz Kart almış, bu derlere bin selam olsun. Sözlerimi şöyle bitirmek istiyorum. Haklı karınca yol veririz, haksız fili yolundan ederiz. Belki bir dağ değiliz ama bir tepede de aşılacak yokuş hiç değiliz. Ben 3 nolu A13'ten Barışcan Kart almış. Murat abi ben 3 nolu A13 koğuştan Barışcan Kart almış. Başta koğuşumuzun adaleti sağlayan Mustafa Turan yani Mute. Akabinde Karşıyakalı Aykut Polat, Ali İmran Korkmaz, Ömer Elmastaş, Emin Rutbil, Sercan Bülbül, Emre Yener, Ercan Ekin, Devran Koçan yani Bıra, Barış Ercan, Batuhan Ekşioğlu yani Las Kopat, Alparslan Aldanmaz, Nasır İnan yani Paşa, Mecit Dikici, Ferhat Kırdı ve Menemen'de yatmakta olan Cengiz Kart almışa bu derlere bin selam olsun. Şu sözlerimle bitirmek istiyorum. Haklı karıncaya yol veririz, haksız fili yolundan ederiz. Belki bir dağ değiliz ama bir tepede de aşılacak yokuş hiç değiliz. Ben 3 nolu A13'ten Barışcan Kart almış. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir noldan Veysel. İkinci aleykümselam Veysel kardeşim. Buradan Aydın Bıçakçı kardeşimize çok geçmiş olsun. Bütün Bıçakçı ailesine de geçmiş olsun. Kardeşim Saadettin Bıçakçı, Jilet Mehmet, Murtakeli, Göksel, Cem Erdem, Görkem Kalemkuş, Ömer Faruk, Turgay, Arda Özdemir, Ersin Acar, Ali Şay, Sinan Üzrek, Ömer Üzrek, Halil Üzrek ve abilerin Bordo.

Kalabalık Kemik Erdal abim, Şakir Söylemez Atakan Ülgün Soner Emioğlu, Kadir Çelik Çetin Karagül Remzi Taşyurt. Satırlarıma son vermeden önce bu sözü gece armağan ediyorum. Herkes şan şöhret peşinde ama bilmiyorlar ki Azrail onların peşinde. Benden tüm abi ve dostlara armağan olsun bu şarkı. Halit Bilgiç'ten Özgür. Özgürlük Mahkumları. Murat abi, ben bir noldan Veysel Ekinci. Burada kadar birliği yaptım dostlarım Saadettin. Bıçakçı, Yeşilovalı, Jilet Mehmet, Mustafa, Argın, Murtakeli, Göksel, Cem, Erdem, İstanbullu, Kaan, Bolat ve abilerim Bornavalı, Kemik, Erdal, Ümit, Alper, Atakan, Ülgün, kardeşlerim Ali Şay, Sinan Üzek, Görkem Kalemkuş, Bozo Üzek, Ercan Tekin, Muhammed Kaya Çakıcı, Arda Özdemir, Ömer Faruk Turgay, Ersin Acar, Murat abi bundan tüm abi kardeşlerime selam olsun. Teyki de yatmakta olan Aydın Bıçakçı kardeşimize de geçmiş olsun. Murat abi gece bu sözle veda etmek istiyorum. Kimse kimseyi sevmiyor ama herkes herkesle iyi. Bu şarkı benden tüm abi kardeşlerime gelsin. Müslüm Gürses'ten bir fırtına kopacak, yer yerinden oynayacak. Ben Bornavalı Veysel Ekinci. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A7'den eski İzmirli Ozan Yazar. Aleykümselam Ozan kardeşim. Canım kanım olan iki gözüm Özcan Yazar Aslan kardeşlerim Berkay Özel Diyar Bininci Deniz Şahin Eren Kotanoğlu Ayhan Baysan Osman Karakalpak Gürbüz Kıyatçı kardeş koğuşumuz olan B18'de bulunan Aslan abim Halil Karagöz Mehmet Karagöz Fırat Korkmaz Volkan Şendil Mete Dökme Halil Üzek Nuri Özden Engin Zengin Cikselo Murat Koşar Kerim Bakır sizleri seven sayan eski İzmirli Ozan Yazar. Ben T1'den eski İzmirli Özcan Yazar başta kanım canım yüreği güzel abim Ozan Yazar kardeşlerim Berkay Özel Diyar Bininci Deniz Şahin Eren Kotanoğlu Gürbüz Kıyatçı Osman Karakalpak Mert Kaya aynı kurumda bulundum B18'den iki gözümün çiçeği abilerin gülü Halil Karagöz Mehmet Karagöz burada her zaman bir kardeşinizin olduğunu unutmayın. Fırat Korkmaz, Nuri Özden, Yücel Özden, Vahap Aksoy, Murat Koşar'a da bin selam olsun sizleri seven eski İzmirli Özcan Yazar. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A7'den Berkay Özel. Aleykümselam Berkay kardeşim. Buradan senin aracılığıyla abi dost kardeşlere seslenmek istiyorum. Başta kanımdan olmasa da canımdan olan Aslan abilerim eski İzmirli Ozan Yazar, Özcan Yazar kardeşlerim Diyar Bininci, Deniz Şahin Gürbüz Kıyatçı, Eren Kotanoğlu, Murat Koşar, Osman Karakalpak, Vahap Aksoy kardeş koğuşumuz, B18'de bulunan abilerim Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, Fırat Korkmaz, Mete Dökme, B18 koğuşuna selam olsun yine senin aracınla, kadın kapalıda yatan sevdiğim Rümeysa Kınık radyo başına. Bir tanem seni senden bile çok seviyorum, kendine dikkat et sevgilerimle, Bayraklılı Berkay Özel. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A7'den Kale'den Eren Kotanoğlu, aleykümselam Eren kardeşim. Başta aslandayım Mustafa Yıldırım, aslan abilerim Özcan Yazar, Ozan Yazar, Gürbüz Kıyatçı, Berkay Özel, Diğer Birinci, İsa Aslan, Osman Karakalpak, Murat Koşar, Vahap Aksoy kardeş koğuşunda, B18'de olan abilerim Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, Fırat Korkmaz, Mete Dökme, Kerim, Bakır'a selamlarım bakidir. Başka kurumlarda olan Yasin Gökalp, Mustafa Kunt, Bilal Yavuz'a da bin selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4A8'den İbrahim Akbaş. Aleykümselam İbrahim kardeşim. Canım kanım yakışıklı abim Cengiz Hanlı Ferhat Arslan başta olmak üzere. Kardeşlerim, dostlarım, abilerim Orhan Yağcı, Mami Tutkun, Mehmet Evin Can dostlarım Sait Sayım Atalay, Tan Yıldız, Murat Vatansever, Doğukan Erdoğan, Oğuzcan Aslan yani Kopo, Ahmet Deder, Enes Suracı, Yusuf İslam, Emin Tuğrul. Cengiz Hanlı Ferhat Arslan abim der ki dua kapı çalmaktır, sonrasına karışmak haddi aşmaktır. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4A8'den Doğukan Erdoğan. Aleykümselam Doğukan kardeşim. Canım kanım yakışıklı abim Cengiz Hanlı Ferhat Arslan başta olmak üzere. Kardeşlerim, dostlarım, abilerim Orhan Yağcı, Mami Tutkun, Mehmet Evin, Sait Sayım, Oğuzcan Aslan yani Kopo, Ahmet Deder, Atalay Tan Yıldız, Murat Vatansever, İbrahim Akbaş, Feyyaz Pesket, Enes Suracı, Yusuf İslam, Emin Torul, Cengiz Hanlı Ferhat Arslan abim der ki 100 türlü oyun görüp 100 türlü tecrübe geçirip akıbeti gören kişi bir tek oyun görene benzemez. Selamünaleyküm Murat abi, T4A8 yani Cengiz Hanlılar koğuştan Atalay Burak Tan Yıldız kısacası Ati. Aleykümselam Atalay kardeş. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canım kanım özüm Ferhat Arslan abim olmak üzere kardeşlerim, abilerim, dostlarım Orhan Yağcı, Mami Tutkun, Mehmet Evin, Sait Sayım, Doğukan Erdoğan, Oğuzcan Aslan yani Kopo, Ahmet Deder, Murat Vatansever, İbrahim Akbaş yani Köfte, Feyyaz Pesket, Enes Turacı, Yusuf İstanbul, Emin Torul, Cengiz Hanlı Ferhat Arslan abim der ki görmek istediklerini yap, duymak istediklerini söyle, yaşamak istediklerini yaşa, ne verirsen onu yaşayacağını da unutma.

0: Selamünaleyküm Murat abi, T4 A8 yani Cengiz Hanlılar koğuşundan Sait Sayım, aleyküm selam Sait kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canım kanım Özüm Ferhat Arslan abim olmak üzere. Kardeşlerim, abilerim, dostlarım Orhan Yağcı, Mami Tutkun, Mehmet Evin, Doğukan Erdoğan, Oğuzcan Aslan yani Kopo, Ahmet Deder, Murat Vatansever, Atalay Tanyalız, İbrahim Akbaş yani Köfte, Feyyaz Pesket, Enes Turacı, Yusuf İstanbul, Emin Tuğrul, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan abim der ki kim olduğunuzun bir önemi yok. Unutmayın ki bir kibrit çöpü koca bir daha yok etme yeter.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Selamünaleyküm yakışıklı mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim, ben T2B10 koşulan Mersin Pınarlı boksör Çağrı, işçi aleyküm selam sağlasın Çağrı, estağfurullah. Aynı kampüste ve ayrı akvaryumlarda kader birliği yaptım dostlara hitaben. Başta Öz abim olan Pusat Evran olmak üzere Ayhan Yalçınkaya, Ferman Altun, Volkan Alınca, Paslı Kemal, Eriş, Doğuş Demir, Hakçan, Ergün, Erdoğan, Kanık, Akçan, Kanık, Arda Kapısız, Ozan Kartal, Arman Murca. Murat abi bu kardeşlerime selam ediyorum. Özgür günlerde görüşmeyi dilerim. Zindan soğuk, zincir yaş, belki biraz üşürüz. Hele başımız zindandan çıksın. O zaman görüşürüz. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Murat abim ben T2B10 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi, aynı kurumda ve aynı kampüste kadar birliği yaptığım derlilere hitaben Çetin Gezek, Şaban Delen, Menderesli, Yaşar Dursun, Şahçıyan Kurt, boksör Mahmut Aygün, Yakup Yıldırım, Atakan Özü Uyanık, Hümmet Tek, Altay Datlı, Gamsız, Taner Deringöl, Halil İbrahim Kayıkçı, Barış Akça, Emre Atmaca, bu derlere selam olsun. Gözümün altı kızarırsa çay yarıda, kahve hatırda kalır. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Yakışıklı abim Murat Bingöl, ben T2B10 koçtan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi, gece bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Tam bitti derken Allah yetişir kulunun yardımına. O bitti demeden bitmez, ol derse hemen olur, kün fe yekün. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Değerli abim Murat Bingöl, buradan sevdiğim kardeşlerime seslenmek istiyorum. Arda Kapısız, Veli Çelenk, Tufan Sürget, Urlalı Yiğit Çağlar, Emre Atmaca, Mustafa Can Çok Güven, Emir Yıldırım, Hümmet Tek, Gamsız, Taner Deringöl, Doğuş Demir, Ersan Demir, Onur Çelik, Satojan Gezek kardeşlerime selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Benden aldıklarını iyi sakla, bir gün mutlaka tahsilata geleceğim. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi Lazer Miran. Selamünaleyküm, bizim için çok değerli olan Murat Bingöl abimiz, ben T2B10 koğuşundan Yiğit Çağlar, sağ olasın Yiğit kardeşim, aleyküm selam. Buradan B10 koğuşunun lideri boksör Çağrı abim başta olmak üzere Çetin Gezek abime, Şaban Delen, Uğur Çelik, Zabıt Arslan, Yaşar Dursun, Altay Datlı, Bülent Kaloğlu, Halil İbrahim Kayıkçı, Abdullah Akça, Hasan Çömlek, Barış Akça akabinde aynı kampüste ve ayrak varyumlarda olan Urla çocuklarına da selam olsun, istisnalar hariç. Dostluklar baki, Urlalı Yiğit Çağlar.

0: Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben TKB10 Koğuş'tan Şaban Delen. B10 Koğuş'un lideri can kardeşim Mersin Pınarlı boksör Çağrı. İşi başta olmak üzere aynı ortamda kader birliği yaptım canlılara hitaben. Çetin Gezek, Ahmet Bereket, Aydın Bıçakçı, Emre Atmaca, Urlalı, Yiğit Çağlar, Umut Kara Ağaç, Yaşar Dursun, Hasan Çömlek, Onur Çelik, Mehmet Belen, Hümmet Tek, Zabit Arslan, bu derlere bin selam ediyorum. Abi senden bir ricamız olacak. Babam üstümden ölüyorum kederimden şarkısını çalarsan bizi çok mutlu edersin. Şaban Delen. Murat abim ben T2B10 Koğuş'tan Kuruçaylı Çetin Gezek. Aleyküm selam Çetin kardeşim. Başta Aslan Yürekli kardeşim boksör Çağrı işçi olmak üzere Şaban Delen, Uğur Çelik, Urlalı, Yiğit Çağlar, Burçan Yatmaz, Burhan Yatmaz, Gökhan Ecellioğlu, Sergen Erdemli, Cemal Er Yılmaz, Serkan Otoker, Atakan Özü Uyanık, Soner Elekçi, Seyfettin Elekçi, bu canlara bin selam olsun. Adamlık bir gruba dahil olmak değil, bir duruşa sahip olmaktır. Çetin Gezek. Selamünaleyküm mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben T2B10 Koğuş'tan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Aleyküm selam Çağrı kardeşim. Sağ ol Çağrı. Aynı ortamda kader birliği yaptım dost kardeşlerime hitaben. Çetin Gezek, Şaban Delen, Altay Datlı, Urlalı Yiğit Çağlar, Mehmet Belen, Emre Atmaca, Onur Çelik, Umut Kara Ağaç, Hasan Çömlek, Halil İbrahim Kayıkçı, Menderesli Yaşar Dursun, Hümmet Tek, Taner Deringöl, Murat abi gece bir söz bırakmak istiyorum. Eğilirsen basamak, dik durursan sığınak olursun. İstisnalar hariç bizi tanıyan herkese selam olsun. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Selamünaleyküm Murat abi. İsteyki B10 Koğuş'tan Hasan Çömlek ve Emre Atmaca. Aleyküm selam kardeşlerim. Başta B10 Koğuş'u lideri Aslan abimiz boksör Çağrı işi başlı olmak üzere. Aynı ortamda kader birliği yaptığımız abilerimiz ve dostlarımız olan Çetin Gezek, Şaban Delen, Halil İbrahim Kayıkçı, Urlalı, Yiğit Çağlar, Zabit Arslan, Barış Akça, Menderesli, Yaşar Dursun, Azat Varan, Tufan, Sürget, Agire, Seyfettin, Soner, Elekçi, Uğur Çelik. Bu canlara selam eder, özgür günlerde buluşmayı dileriz. Hasan Çömlek ve Emre Atmaca. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B10 Koğuşu'ndan Menderesli Yaşar Dursun. Aleyküm selam Yaşar kardeşim. B10 Koğuşu'nun lideri olan Aslan dostum boksör Çağrı işçi olmak üzere Çetin Gezek, Şaban Delen, Emre Atmaca, Urlalı, Yiğit Çaylar, Taner Deringöl, Baki Ertürk, Hürmet Tek, Altay Datlı, Bülent Kalaylı, Şehmuz Durmaz, Mehmet Belen, Halil İbrahim Kayıkçı, bu canlara selam olsun. Yol karadığında elveda diyen haindir. Menderesli Yaşar Dursun.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler.

0: Selamünaleyküm Murat abi, ben Karabağlar Eski Çamlık'tan Yusuf Özden. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Şakran'da yatmakta olan öncelikle aslan amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, canım kanım abim Arda Özden akabinde aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan aslan kardeşlerim, aslan abilerim Ferhat Işık, İbrahim Döner, Baran İbrikçi, Yunus Kaya, Olcay Aydın, Abdullah Duman, Engin Zengin, Muhammed Can Çelik, Çektar Bakır, Mert Koçak. Anladım ki insanlar susanı korkak, görmezden geleni aptal, affetmeyi bileni çantada keklik sanıyorlar. Oysa ki biz istediğimiz kadar onlar hayatımızdalar. Göz yumduğumuz kadar dürüstler ve sustuğumuz kadar insanlardır. Sizleri seven kardeşiniz Yusuf Özden. Selamünaleyküm Murat abi, ben Karabağlar Eski Çamlık'tan Ozan Özden. Aleykümselam Ozan kardeşim. Ali Şakran'da yatmakta olan öncelikle aslan amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, canım kanım abim Arda Özden akabinde aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan aslan kardeşlerim, aslan abilerim Ferhat Işık, İbrahim Döner, Baran İbrikçi, Yunus Kaya, Olcan Aydın, Abdullah Duman, Engin Zengin, Muhammed Can Çelik, Çektar Bakır, Mert Koçak, Ahmet Kaya'nın dediği gibi ihanet zincirini tutan utansın, dönüp arkasına bakan utansın, dost diye bağrıma bastığım insanlar arkamı dönünce vuran utansın. Sizleri seven kardeşiniz Ozan Özden. Selamünaleyküm Murat abi, ben Karabağlar Eski Çamlık'tan Muhammed Özden. Aleykümselam Muhammed kardeşim. Ali Şakran'da yatmakta olan öncelikle aslan amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, canım kanım abim Arda Özden akabinde aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan aslan abilerin Ferhat Işık, İbrahim Döner, Baran İbrikçi, Yunus Kaya, Olcan Aydın, Abdullah Duman, Engin Zengin, Muhammed Can Çelik, Çektar Bakır, Mert Koçak. Başımızda ne kadar olsa da kara bulutlar, içimizde hep bir umut var. Güzel günlere sözümüz var. Tekrardan görüşmek üzere, sizleri seven kardeşiniz Muhammed Özden.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler.

0: Koçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle başlıyor.
1: Selamünaleyküm Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı. Aleykümselam Saadettin kardeşim. Buradan Allah'ın aslanı kardeşim Aydın Bıçakçı. Seni canımdan çok seviyorum kardeşim. Sen benim canımsın. Attığın tırnağa değişmem hiçbir şey. Canımı iste, canım feda senin uğruna. Her gecenin bir sabahı vardır ve inanıyorum ki bu karanlığımızı yok edecek aydınlığımız var bizim. Hayatta en değerli şey tecrübedir. Kazanmak için kaybetmek gerekir. Düşsek de Bismillah deyip ayağa kalkanlardanız. Gecen güzel olsun Aydın babam. Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, ben Saadettin Bıçakçı. Karanlığa düşmek normaldir. Önemli olan yeniden aydınlığa yürümektir. Sırf aydınlığım olsun diye kendimi ateşe verir yakarım. Bir ağaç misali. Biz çok fırtınalar gördük, savrulduk ama eğilmedik. Eğilseydik çok kapıdan geçerdik ama biz dik durmayı seçtik. Allah herkes

0: gönlüne göre versin. Kim bizim hakkımızda ne düşünüyorsa Allah ona bin katını versin. Dualarımız seninle kardeşim. Murat abi, Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya Demu Devran şarkısı armağan ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Sado Bıçakçı. Selamünaleyküm abim benim. Ben Saadettin Bıçakçı. Başta Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya 1001 selam ederim. Abilerim Ümit Alper, Cebrail Aslan, Ekrem Birlik, Özkan Demirbaş, Vedat Şan, Serkan Alper, Hamdin Çelik, Akhisar'da yatmakta olan dayım Musa Aktaş, kardeşlerim ve dostlarım Şerif Subaşı, Taner Subaşı, Yusuf Samar, Uğurcan Bıçakçı, Ömer Otçeken, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Tosun Paşa, Eyüp Sayan, Emir Yalçın, Poyraz Sayacı, Botan Kartal, Abdullah Nurdoğan, Şerif Çağrı'dan, Veysel Ekinci, Serhat Aktaş, Devrim Birlik, Osman Östemen, Muratcan Kayacan, bu canlara ve abilere çok çok selam eder özgürlük mahkumları şarkısı armağan ediyorum. Tüm Gazi Emir ve Gediz çocuklarına bin selam olsun. Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, ben amcanın oğlu Mesut Bıçakçı, canım kanım dostum, zaman bir öncelik meselesidir, herkes değer verdiğine müsaittir. Sen bizim hem zamanımız hem takvimimizsin. Şimdi senin yokluğunda sanki saatler durmuş, günler ise geçmiyor gibi. İnan amcaoğlu, seni çok özledik, yokluğun çok belli. Her daim gönlümüzdesin, seni çok seviyoruz dostum. Kendine çok çok iyi bak. Aklımızda gönlümüzde seninle. Allah seninle olsun. Abi, Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya Evçü Dünya'ya şarkısı armağan ediyorum. Seni seven Mesut Bıçakçı. Canım kanım Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya selamlar. Candan bakidir. Başta dayılarım Serdar Subaşı, Ferhat Subaşı, Mehmet Subaşı, Kahraman Subaşı olmak üzere kardeşlerim, dostlarım Veysel Ekinci, Ali Baba İnce, Mustafa Argın, Göksel Can Erden, İstanbullu Kaan Polat, Kerem Kavlagan, Şakir Can Palit, Ali Şay, Arda Özdemir, Görkem Kalemkuş, Egecan Alena, Kaan Çakıcı, Murat Ertek, Gökhan Güngör, Mesut Yılmaz, Melih Uğurkan, Ercan Tekin, Tahir Yıldız, Eren Yeniköy, Hasan Batur, Seçkin Özyavaş, Coşkun Özuzdur, Gökhan Yıldırım ve T3 kurumu C13 koğuşuna bulunan dostlarıma, kardeşlerime bin bir selam eder. Ahmet Kaya'dan dostum dostum şarkısı armağan ediyorum. Aydın Bıçakçı'ya gönülden sevgilerimi gönderiyorum. Selamünaleyküm Murat abi, Kral Aydın Bıçakçı, ben Uğurcan Bıçakçı. Aleykümselam Uğurcan kardeşim, nasılsın, iyi misin? İnşallah iyisindir, seni canımızdan çok seviyoruz, bunu unutma. Elbet bir gün bu esaretten kurtulacaksın ve özgürlük sofrasında hep birlikte olacağız. Biz aynı ağacın yapraklarıyız, bizim kökümüz sağlamdır. Çok şükür, Allah yar ve yardımcın olsun. Tüm sofranı paylaştığın abi dost kardeşlere selam ediyorum. T3C13'teki kardeşlere de selamlar olsun. Hepiniz Allah'ıma emanet olun. Murat abi, gece bir söz, peşinden gidecek cesaretin varsa bütün hayaller gerçek olur.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Manevi her daim yanımda oldun. Babalık, abilik yaptın. Ben seninle hayata tutundum babam. Allah'ım seni korusun. Allah'ım senin yoldaşın olsun. Herkese senin gibi kardeş nasip olmaz. Bir canım var, önce Allah'ın sonra senindir. Bu dört duvar bizi asla yıkamaz elbet. Bir gün ikimiz de özgürlüğümüzü elimizde, sevdiklerimizle birlikte olacağız. Gece bir söz de benden olsun. Geç kalmış sözler defnedilmiş ölüye benzer. Mezar ne anlar çiçekten aslan Aydın Bıçakçı. Ailemizin derlisi, abilerin abisi Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı. Ben dayın Kahraman Subaşı. Umudun, yoldaşın, sabrın en büyük silahın olsun. Nefes alıyorsan hala bir umut var demektir. Bizim dualarımız hep seninle. Sen aslansın canım yeğenim. Aslandan kurban olmaz. Değeri kime vereceğini bilmelisin. Suyu kıymetsiz bulana denizi versen yetmez. Umut sabredenlerin, zafer inananlarındır. Allah'ın aslanı yeğenim Aydın Bıçakçı'ya Ahmet Kaya Arka Mahalle şarkısı armağan ediyorum. Can Aydın Bıçakçı, ben Abidin Bıçakçı. Nasılsın, iyi misin? İnşallah iyi ve de sağlıklısındır. Merak etme, seni en kısa zamanda oradan alacağız. Senin anca bedenini tutsak ederler, ruhunu asla. Şeyh Musun Veysi'nin önderinde sana çok çok selamları var. Hiçbir zaman yıkılmadık. Yıkıldık sandığımız yerden daha sağlam kalkmak da bizim imzamız. Umutların en sevdiği gündür yarınlar. Yarınlarda buluşmak dileğiyle Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya mayın tarlasına döndü yüreğim şarkısını hediye ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı. Aleykümselam Sado kardeşim. En başta paşam Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya bin bir selam eder. Hemen akabinde Tosun Paşa, Eyüp Sayan, Şerif Subaşı, Taner Subaşı, Uğurcan Bıçakçı, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Ömer Otçeken, Emir Yalçın, Kedi Şerif Çağrı'dan, Abdullah Nurdoğan, Ali İnce, Serhat Aktaş, Osman Öztemel, Vedat Şan, Poyraz Sayacı, Hamdin Çelik bu canlarıma ve tüm

Dediz Gazi Emir çocuklarına candan selam ediyorum. Tüm Kürtçe şarkıları armağan ediyorum. Sizleri seven Saadettin Bıçakçı, bu şehirde Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var. Ben bir nolda yatmakta olan Menderesli Kerem Kavlaga, başta Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı ve Saadettin Bıçakçı abime yürekten selamlarımı gönderiyorum. Hemen akabinde abilerim dostlarım olan Veysel Ekinci, Mustafa Argın, Göksel Can Erden, Şakir Can Palit, Arda Özdemir, Harun Keskin, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, bu canlara ve tüm Menderes Gazi Emir çocuklarına binbir selam eden Aynur Polat'tan Esmer'e şarkısı armağan ediyorum. Gece bir söz, senin için başkasından vazgeçen bir gün mutlaka başkası için senden vazgeçer Kerem Kavlagan. Ben Kerem Kavlağan, farklı kurumda yatmakta olan Aydın Bıçakçı abime saygı, sevgiyle birlikte selamlarım bakidir. Canımdan çok sevdiğim abim Saadettin Bıçakçı başta olmak üzere. Kardeşlerim, dostlarım Görkem Kalemkuş, Ozan Madras, Seçkin Özyavaş, Çağrı Araç, Suç Ortam, Metin Yıldız, Mustafa Kavlağan ve T3C13'teki abimin derdilerine çok çok selam ediyorum. Yusuf Saban abime de selam olsun. Bu İzmir'de Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var. Ben Menderesli Kerem Kavlağan, tek eli çocuk. Tekeli çocuklarına da ayrıca selamlar olsun.

Dostumuz Aydın Bıçakçı, bizim kardeşliğimiz cezaevine girene kadar değil, ölene kadardır. Seni unutanın kanı kurusun. Her zaman yanındayız. Her zaman seninleyiz. Kimse garibanın mazlumu ezmesin, hakkını yemesin. Zalime merhamet, mazluma ihanettir. Allah her zaman mazlumlarla beraberdir. Tüm şerefiyle atan mahkumların kılıcı keskin olsun. Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, seni gönülden seven Mesut Bıçakçı. Abi ben İstanbul Ataşehir'den Kaan Polat, başta farklı kurumlarda olan Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı abime saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Abilerim, kardeşlerim olan abim Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Ali İnce, Mustafa Argın, Göksel Can Erden, Şakircan Palit, Kerem Kavlagan, Arda Özdemir, Ali Şay ve tüm gurbet hapishanelerinde yatan İstanbul mahkumlarına bin bir selam olsun. Biz sevdiklerimizi kır çiçeği gibi elimizde değil, kurşun yarası gibi gönüllerimizde taşırız. İstanbullu Kaan Polat. Abi ben İstanbullu Kaan Polat, başta Allah'ın aslanı Kral Aydın Bıçakçı ve Saadettin Bıçakçı abim olmak üzere Çağrı Araç, Egecan Alena, Kaan Çakıcı, Görkem Kalemkuş, Ercan Tekin, Murat Ertek, Ali İnce ve abimi Saadettin Bıçakçı'nın kardeşlerinin bulunduğu Teş C13 koğuşunda selamlarımız bakidir. Kimseden bir beklentimiz yok. Herkes şerefiyle yaşar. Sizleri seven İstanbullu Kaan Polat. Ya zindanlar ya saraylar kısmını şu an zindanlar kısmındayız. Ya ölüm ya özgürlük. Selamünaleyküm Murat abi, ben Murtakeli Gökselcan Erden. Aleykümselam Göksel kardeşim. Öncelikle başta olmak üzere Kral Aydın Bıçakçı abime ve burada aynı koğuşta kan bağım olmasa da can bağım olan aslan abilerim Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Mustafa Argın, Şakircan Palit ve kardeşlerim Kerem Kavlargan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir ve akabinde farklı kurumlarda yatmakta olan Ümit Alper abime, Ekrem Güneş abime, yeğenim Murat Deringöl ve Murtayken'in tüm aslan çocuklarına selam ediyorum. Çakalların saltanatı aslan ayağa kalkana kadardır özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Bu canlara Metin Işık'tan Ağla Gözüm şarkısı armağan ediyorum. Ben Murtakeli Gökselcan Erden. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bozyaka'dan Şakircan Palit. Aleykümselam Şakircan kardeşim. Başta Allah'ın aslan Aydın Bıçakçı abimiz olmak üzere adaleti hiç şaşmayan abim Saadettin Bıçakçı ve Veysel Ekinci, Mustafa Argın, akabinde dostlarım Murtakeli Gökselcan Erden, Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir ve farklı kurumlarda yatan Ümit Tür, Aykut Sarı, abilerime, kardeşlerime Samet Akşit, Ayhan Erez, Emre Dikici, bu canlara özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. İzmirli Damla'dan Göz Göze Geldiğim An şarkısı bu derlere armağan olsun. Sabır dolu günler, umut dolu yarınların garantisidir. Tüm Bozyaka çocuklarına selam olsun. Kral Aydın Bıçakçı'ya sevgilerim bakidir. Murat abi, ben Birnoğlu'da yatmakta olan Murtakeli Gökselcan Erden, farklı kurumda yatmakta olan Aydın Bıçakçı abimize binbir selam eder ve burada can yoldaşlığı, kader birliği yaptığım abilerim Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Mustafa Argın ve kardeşlerim Şakircan Palit, Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat,

0: Ali Şay, Arda Özdemir ve farklı kurumda yatmakta olan Ümit Alper, Ekrem Güneş abime ve yeğenim Murat Deringöl'e de çok selam eder, gözlerinden öpüyorum. Bu canlara Müslüm Gürses'ten bu da geçer şarkısı armağan olsun. Yolumuz ne kadar uzun olursa olsun elbet bir gün o güneş bizim için de doğacak. Ben Murtakeli Gökselcan Erden.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Selamünaleyküm Murat abi, hayırlı akşamlar. Ben bir nolda yatmakta olan Bozyaka'dan Şakircan Palit. Başta farklı kurumda olan Aslan Aydın Bıçakçı abime ve reisimiz abimi Saadettin Bıçakçı'ya selamlarımız bakidir. Hemen ardından abilerim Veysel Ekinci, Mustafa Argın ve can dostum Gökselcan Erden, kardeşlerim Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Hurşit Arda Özdemir ve akabinde diğer kurumlarda yatan Ümit Tür, Aykut Sarı abilerime ve dostlarım Samet Akşit, Ayhan Eres, Emre Dikinci, beni tanıyan tüm dostlarıma selam olsun. Cambay'dan Bertaraf şarkısı tüm sevdiklerime gelsin. Şakircan Palit, karanlık insanlar olsanız ne olur, sizlerin karanlığınızı yok edecek aydınlığımız var bizim. Murat abi hayırlı akşamlar, ben Murtakeli Gökselcan Erden, senin aracınla abilerin abisi Aydın Bıçakçı abime çok selam eder, saygılarımı gönderiyorum. Canımız kanımız reisimiz Saadettin Bıçakçı abim başta olmak üzere abilerim Veysel Ekinci, Mustafa Argın, kardeşlerim Şakircan Palit, Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Harun Keskin, Arda Özdemir ve farklı kurumlarda yatan, beni tanıyan tüm ismini sayamadığım dostlarım ve tüm Murtake çocuklarına selam olsun. Uzaktan sevmek diye bir şey var. Bir mahkumun pencereden özgürlüğe bakması gibi. Ahmet Kaya'dan Penceresiz Kaldım Anne şarkısı tüm dostlara armağan olsun. Ben Murtakeli Gökselcan Erden. Murat abi ben Şakran, bir nolda yatmakta olan Murtakeli Gökselcan Erden, başta Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı abime çok selam ediyorum. Buradan benim için çok önemli olan reis abimiz Saadettin Bıçakçı abim, Veysel Ekinci, Mustafa Argın, can dostum Şakircan Palit, kardeşlerim Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir, Harun Keskin ve farklı kurumda yatmakta olan Aslan Ümit Alper abime ve tüm Murtake kardeşlerime, dostlarıma çok selam olsun. Ben Murtakeli Gökselcan Erden. Bu İzmir'de Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var. Sado abimin T3 kurumu C13 koğuşundaki kardeşlerine de selamlar olsun. Abi ben bir noldan Harun Keskin, başta Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı abime sonsuz saygı ve sevgilerimi sunar, hürmetle selamlıyorum. Burada benim için değerli abilerim, reisimiz Saadettin Bıçakçı ve abilerim Veysel Ekinci, Mustafa Argın, benim için çok değerli dostum Gökselcan Erden, kardeşlerim Şakircan Palit, Kerem Kavlagan, İstanbul'da Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir, bu canlar Ahmet Kaya'dan nereden bileceksiniz şarkısı armağan ediyorum. T3 C13 koğuşundaki abimin derlerine de selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolda yatan çam dibinden Hurşit Arda Özdemir, aleykümselam Hurşit kardeşim. Başta abilerim Aydın Bıçakçı, Ümit Alper, Yusuf Samet ve burada can yoldaşlığı yaptım. Benim için çok değerli abilerim başta olmak üzere reis Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Kasabalı Mustafa Argın, Murtakeli Gökselcan Erden, Şakircan Palit, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Kerem Kavlagan, bu canlara ve tüm dostlarıma Tülay Maciran'dan Yıllarımı Ver şarkısı armağan ediyorum. Tüm Çamdibi çocuklarına selamlar olsun, her karanlık aydınla mahkumdur. Murat abi ben Çamdibi'den Hurşit Arda Özdemir, burada farklı akvaryumlarda yatmakta olan, benim için çok değerli olan abilerim Seçkin Özyavaş, Bünyamin Kürt, Hasan Batur, Sezgin Alan, Coşkun Özuzdur, Melih Urkan, Mesut Yılmaz, Tahir Yıldız, Görkem Kalemkuş, Eren Yeniköy ve farklı kurumlarda yatmakta olan Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, Ümit Alper, Yusuf Samar, Ahmet Kaya'dan Dostum Dostum şarkısı armağan olsun. Bu İzmir'de Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var. Selamünaleyküm Murat abim, ben Menemen A8 koğuşundan Çimen Tepeli Eşref Duman, aleykümselam Eşref kardeşim. Başka hapishanelerde yatan derli mahalle büyüğüm abim Serdar Özcan, reisim Tayfun Demirtaş, aslan babam Nurettin Duman, abim Tamer Demirtaş, dayım İbrahim Kaya, abilerim Veli Deveci, Hasan Yüz Temur, Bahattin Şengel, dostlarım kardeşlerim Mustafa Evcil, Fehmi Vardal, Sedat Can Devrilmez, Hamdi Vardal, Çeki Başkan Murat Savaş, İlhan Sayhan, Arda Çetin, Mehmet Can Ersan Hikmet.

0: Mehmet Şahin, Devran Karahan, Arap Mert Pope, Murat Ali Şimşek, Ali Akarsu, Mehmet Çakıcı'ya bin selam olsun. Ben Eşref Duman. Murat abi, ben Menemen A8 koğuşundan Çimentepe'de Eşref Duman. Başta aslanlar aslan Ödemiş'te yatan babam Nurettin Duman, eniştem Cem Sülpçin, Afyon'da yatan amcam Eşref Duman, reisim Tayfun, Demirtaş Üçnol'da yatan dayım İbrahim Kaya, suç ortağım canım kanım Mehmet Ali Vardal, Antalya'da yatan eniştem Kerem Kaçar, İkinoğlu da abim Tamer Demirtaş ve son olarak aynı kurumda bulundum. Canım kanım yeğenim Hasan Yüksek, bin selam ediyorum benden bu canlara. Suç ortağım Memo'ya, Mutih Heyecan'dan güzel bir şarkı armağan olsun. Çimentepe'li Eşref Duman. Murat abi, ben Menemen A8'den Çimentepe'li Eşref Duman. Başta kardeşlerim Efecan Taş, Şahin Bingöl, Eyüpcan Uçak olmak üzere dostlarım Çamdibili, Tugay İrdem Çamdibili, Doğan Koçak, Erhan Aydın, Hüseyin Kurt, İbrahim Çetin, Cem Yüce, Emrullah Mutlu, Gani Hasan, Saki kardeşim, Balina, Vedat Budak, Seymen Kurt, Ferhat Sa, Hasan Bedir, Ercan Çelikgil, Tuna Candan, Hakan Yüksel, Ege Öze, Hüseyin Çetinkaya, Ozan Ulubey, Umut Ayhan, Nurullah Kaya. Bu dostlarıma selam ederek bir söz bırakmak istiyorum. Eğilirsen basamak, dik durursan sığınak olursun. Biz eğilenlerden değil, dik duranlardanız eş hocan. Murat abi, ben Menemen A8 koğuşundan Çimentepe'li Eşref Duman. Başta kardeşlerim Efecan Taş, Şahin Bingöl, Eyüpcan Uçak, Celal Doğan Koçak, Tugay İrdem, Erhan Aydın, Balina, Vedat Budak, Pisko, Emrullah Mutlu olmak üzere aynı kurumda bulundum. Abi dost kardeşlerim Hasan Yüksek, Şerafettin Debeci, Erdem Çakıcı, Doktor Zeki Kaya, Cüneyt Çetin, Deniz Kahya, Özcan Boral, Özcan Doğan, Hüseyin Glor, Çakır Osman, Yunus Batur, Murat Tanhan, Hıdırcan Kul, Çetin Kepçe, Gürhan Uyan, Cihat Aksakallı, Apo Yaz, Ramazan Yaman, Fırat'a bin selam ediyorum. Bazı yaşamlar ölümden de beterdir. Eşref Duman.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler diler.

0: Selamun aleyküm değerli ve kıymetli üstadım Murat Bingöl. Nasılsın? İyisindir inşallah. Ben Şakran T3C17 Koç'tan gazeteci İbrahim Atbaca. Aleyküm selam İbrahim kardeşim. Hep beraber yol alalım. Burada kader birliği yaptım. Başta değerli ve kıymetli dostum, dava arkadaşım. Aslan yürekli Tolga Yalur, Ali Avşar, Tolgahan Çolpan, Ömer Özen, Eser Çelik, İrfan Solak, Fatih Önce, Volkan Erdoğan, Berkan Danyıldız, Engin Alan, Berk Avcı, Meydancılar Kralı Aykut Putiş'e selam eder. Başka kurumlarda bulunan dostumun kardeşi Muhammed Yalur, Şervan Özen, Barış Özen ve can dostum Avukat Anıl Kara'ya selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğimle gece bir söz bırakmak istiyorum. Bahçıvan bir tane gül yetiştirmek için 40 tane dikene su veriyoruz. Sabredin aslan kardeşlerim, hayırlı geceler Murat abim, sağ olasın İbrahim kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T3C17'den Ömer Özen. Aleykümselam Ömer kardeşim. Burada kader birliği yaptığım değerli ve kıymetli dostlarım gazeteci İbrahim Atbaca, Tolga Yalur, Eser Çelik, Tolgahan Çolpan, Engin Alan, Berk Avcı, İrfan Solak, Volkan Erdoğan, Berkan Dan Yıldız, Fatih Önce, Meydancılar Kralı Aykut Putiş'e selam eder senin aracınla. T1'de yatan kardeşim Şervan Özen, T4'te yatan abim Barış Özen, T4'te yatan Muhammed Yalur'a selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, dualarım sizlerle canlarım. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Kul plan yapar, kader gülermiş. Allah'ın dediği olur. Hayırlı akşamlar. Selamünaleyküm Murat Bingöl abim, ben Tolga Yalur. Aleykümselam Tolga kardeşim. Şakran T3C17'de kader birliği yaptım. Başta aslan yürekli dava arkadaşım, can yoldaşım, gazeteci İbrahim Atmaca, Ali Avlağı, Ömer Özen, Berk Avcı, Tolgan Çolpan, Engin Alan, Volkan Erdoğan, Berkan Danyıldız, İrfan Solak, Fatih Öncü, değerli ve kıymetli abim Eser Çeliğe selam eder senin aracınınla. Başka kurumlarda olan dostlarım başta Paşam Muhammed Yalur, Hacı Candan, Savaş Aktaş, Gündoğan Doğan, Yavuz Bal, Ferdi Bal, Emrah Doğan, Remzi Tekdemir, Barış Doğan, Berat Kurtay, Şervan Özen, Barış Özen, bu dostlarıma selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Gece bir söz bırakmak isterim. Aslandan kurban olmaz. Kurban deveden olur, kurban koyundan, keçiden olur. Biz aslanız, aslan Murat abim. Selamünaleyküm, aleykümselam. Şakran T2B16'dan Enes Öz. Burada kader birliği yaptığım abilerim Koca Reis Yaşar, Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Aslan Keser, Şivan Cengiz, Can Polat Türker, Mehmet Can Pehlivanlar ve Kadın Kapalı C11'de yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derlisi Merve Tunç yengemize de selam ederiz. Gece söz zorluklar hayatın süsüdür. Şakran T2B16'dan Airbex Jesse. Burada kader birliği yaptım abilerim Koca Reis Yaşar, Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Şivan Cengiz, Can Polat Türker, Mehmet Can Pehlivanlar ve Kadın Kapalı C11'de yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derdisi Merve Tunç yengemize de selam ederiz. Gece söz zorluklar hayatın süsüdür. Şakran T2B16'dan Sergen Kuruca. Burada kader birliği yaptığım abilerim Koca Reis Yaşar, Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Şivan Cengiz, Can Polat Türker, Mehmet Can Pehlivanlar ve Kadın Kapalı C11'de yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derdisi Merve Tunç yengemize de selam ederiz. Gece söz yaşam herkesten yana olmasa da ölüm tarafsızdır. Şakran T2B16'dan Enes Öz. Burada kader birliği yaptım abilerim Koca Reis Yaşar, Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Aslan Keser, Şivan Cengiz, Can Polat Türker, Mehmet Can Pehlivanlar ve Kadın Kapalı C11'de yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derdisi Merve Tunç yengemize de selam ediyoruz. Gece söz zorluklar hayatın süsüdür. Şakran T2B16'dan Airbex Jesse. Burada kader birliği yaptım abilerim Koca Reis Yaşar, Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Şivan Cengiz, Can Polat Türker, Mehmet Can Pehlivanlar ve Kadın Kapalı C11'de yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derdisi Merve Tunç yengemize de selam ediyoruz. Gece söz zorluklar hayatın süsüdür. Şakran T2B16'dan Sergen Kuruca. Burada kader birliği yaptım abilerim Koca Reis Yaşar, Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Şivan Cengiz, Can Polat Türker, Mehmet Can Pehlivanlar ve Kadın Kapalı C11'de yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derdisi Merve Tunç yengemize de selam ederiz. Gece söz yaşam herkesten yana olmasa da ölüm tarafsızdır.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C2'den Reis Harun Güven. Aleykümselam Harun kardeşim. Kalbimin sahibi ömrüm. Sen bu dünyadaki en kıymetli hazinemsin. Senin gözlerin benim cennetim. Seni sevmek kelimesinin en yakışlı insansın. Gökyüzü bir kalem, denizler bir mürekkep olsa yine de yazmaya yetmez sana olan sevgimi. Ben en çok seni sevdim, gül yüzlüm. Bazı konuların açıklaması için mektup çıkardım. Orada yaptım. Ben hataya da düştüm. Kabul ediyorum, özür dilerim. Kendimi bu konuda da savunamam. Seni her şeyden, herkesten çok seviyorum bir tanem. Kadın kapalı B10 koğuşuna yatan kıymetli eşim Naciye Güven'e Rındam'ın şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abim, ben Menemen C2'den Tolga Kartal. Aleykümselam Tolga kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan ayrancıların babası Turan Avşar, dostum Reis Harun Güven, Can abim Ceyhun Karabağlı, kardeşim Latif Can Doğan, Hasarlı'nın sefiri Alaaddin Aktağ, Aslanlar Aslanı kardeşim Ömer Cengiz Yüksel, Adanalı Cumali Kasır, Alaçatılı Batu Başar, Diyarbakırlı Muhammed Kılıç, Halo Murat Altındağ. Gece Reis Harun Güven kardeşimin sözünü bırakmak istiyorum. Duvarlar bedenimi tutar, özgürlüğümü değil. Şerefine yatan tüm mahkumlara selam olsun. Beylerin ağası olmaz, edeple giden saygıyla gelir. Selamünaleyküm, ben Menemen C2 koğuşuna Reis Harun Güven. Başka kurum ve kuruluşlarda bulunan candan öte can dost abi kardeşlerim. A12'den Mahsun'dan Müslüm Adıyaman, Diyarbakırlı Mami Kılıç, Aslanlar Aslanı Aslan abim Ercan Koçak, Bornavalı Ömer Cengiz Yüksel, Hüseyin Morkoç, can dostum Latif Can Doğan, Alaaddin Aktağ, yeğenim Kadir Etik, Ekrem Şahin Menemen, C5'te yatan Mustafa Göktaş, Serkan Kiremitçi, bu derlere senin sesinden selam olsun Murat abi. Şaşkın şarkısı Ömer Cengiz Yüksel dostuma sizlere gelsin. Aleyküm selam Harun kardeşim.

Selamünaleyküm. Hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam dileklerimle cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, ablalarım, kız kardeşlerim. Hepinize sevgiler, selamlar. Kardeşlerimin yenilenen, ek ilave olan kayıt mesajlarının bir kısmını paylaştım. Bir o kadar da inşallah parçalı parçalı her akşam olduğu gibi gecenin ilerleyen saatine kadar aralarda paylaşacağım. Şimdi WhatsApp üzerinden günün ilk mesajıyla selamünaleyküm Murat abi, aleykümselam Kenan kardeşim. Belki koşuna yatan sevdiğim Damla Avcı. Aşkımız tıpkı bir rüzgar gibi, onu göremiyorum, elimde tutamıyorum ama her yerde hissedebiliyorum. Ayas Erdoğan'dan gülüm. Murat abi, ben Damla Avcı, belki koşuna yatıyorum. Birlikte yattım dostlarım Zeynep Uğrak, Meltem Toprak'ta İrem Çeliköz, Tuğçe Kundakçı, Canan Batur, gece bir söz bırakmak istiyorum. Yeter ki umudun olsun, o ışık elbet bir yerden doğar hayatına

Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1B17'den Doğukan Özbaş'ta can dostum Erkan Tan olmak üzere amcam Ömer Örün, kardeşlerim Yunus Kara, Ozan Dallı, Furkan Sincar, Mehmet Toprak, Azcan Yatmaz,

Tuğçe, Gökçeali Durmazer, Enes Keçik, İbrahim Berktunç, Fatih Aldemir, Furkan Günebakan, İbrahim Macit Veysel, Çapkan Şereflidir Yaşam Uğruna, Bedel Ödeyen, bu kıymetli dostlara Ya Musallay Ya Mapuz şarkısı armağan olsun. Murat abi selamünaleyküm. Ben TKA16'dan Kadir Tosun. Aleyküm selam Kadir kardeşim. Kadın kapalda bulunan canıma can katan canım eşim. Huzur buldum kadınım can eşim. Boncuk gözlüm Yersu Gökçe Tosun. Prensesim seni çok özledim. Çok az kaldı kavuşmamıza. Boncuk gözüm aramızda demir parmaklıklar var diye. Sevgimin önüne duvar örülmez ama kalbim hep senin yanında. Cezaevi seni benden uzak tutabilir ama seni sevmeme asla engel olamaz. Gün gelir kapılar açılır ben yine sana koşarım. Ben TK16'dan Kadir Tosun, kadın kapalıda bulunan canıma can katan, canım eşim huzur buldum kadınım, can eşim boncuk gözlüm Yersu Gökçe Tosun, prensesim senin aramızda kilometreler değil demir kapılar var ama aşkımızın anahtarı hala bende, sabır, sadakat ve sonsuz sevgi, her gün biraz daha özlüyorum seni, biliyorum ki bu hasretin sonunda sana sımsıkı sarılacağım gün var. Selamünaleyküm Murat abi. Biz 4 nolu B16 koşulan yoldaş Cancan ve Yusuf İslam Dilek. Aleykümselam kardeşlerim. Beraber kader birliği yaptığımız kardeşlerimiz Tarkan Polat, Emirhan Canbaz, Burak Reis, Yakut Maviş, Demirbaş, Muhammed Mustafa Savcı, Taner Öz, Ali Turap, Yentüs, Bozan Fidan ve dayımız Ali Demirkıran gece bizden bir söz. Bizde kaybetme korkusu yok. Kazanamadığımız oyunu bozarız Yusuf İslam Dilek. Murat abi biz 4 nolu B16 koğuşundan yoldaş Cancan ve Yusuf İslam Dilek aynı kurumda farklı koğuşlarda yatmakta olan başta Mami Tutkun, Serdar Ateş, Farat Arslan, Şahin Sincar, Mafya, Sedat Ozan, Demir Engin Avşar, Doğukan Taşer, Menemen'de yatmakta olan kardeşlerim Ozan Doğru, Anıl Kanlı, bizi tanıyan dostlara selam olsun gece bizden bir söz, biz çıkarsız yaşantımız sizin menfaat terazinizi bozar yoldaş Cancan. Ben Sibel, iki nolu T tipi şakranda yatan İbrahim Çığır Taş'a buradan kucak dolusu sevgilerimi ve gözünden uzakta ama her daim aklımda ve kalbimde olan sevgilim için. Sezen Aksu, çocuklar gibi şarkı armağan olsun, ona buradan kocaman bir sabır ve hasretle seni bekliyorum diyorum. İyi ki varsın. Ben Sibel İkinoğlu Tetipi Şakran'da yatmakta olan İbrahim Çığırtaş'a buradan kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Gözünden uzakta ama her daim aklımda ve kalbimde olan sevgilim için Sezen Aksu çocuklar gibi şarkısı armağan olsun buradan kocaman bir sabır ve hasretle seni bekliyorum diyorum. İyi ki varsın. Ha, şu okuduklarımızı bir silelim. T1A3'te olan her şeyim onur sevinç. Evrakların hepsi tamamlanmış. Az bir zaman kaldı çıkmana. İnşallah her şeyim elbet güneş senin için de doğacak. Seni seviyorum. Hece Herdem'den Oy Gülüm şarkısı sana armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Biz bir nolu B4 sarsılmazlar koğuşundan sarsılmaz Serhat Bozdaş ve Celomen. Aleykümselam kardeşlerim. Kıymetler Sıla Zongul ve Zeynep Urak olmak üzere İzmirli Yeşim Korkmaz ve Melike'ye selam ve sevgilerimizi iletiyorum. Bu gece çalan tüm şarkılar derlere armağan olsun. Sevgilerimle sarsılmaz ve Celomen Halit Birgiç'ten Özgürlük Çiçeğimsin şarkısını çalar mısın abi? Canım abim Serhat'ım seviliyorsun kendine iyi bak. Murat abi selamünaleyküm. Ben Serhat Bozdaş yani sarsılmaz aleykümselam Serhat kardeşim. Bir nolu B4 koğuşuna özgürlüğüme gün sayarken burada beni seven tüm dostlarıma, aileme ve koğuş arkadaşlarım, dostum Celomen'e selamlarımı gönderiyorum. Küle dönmüşsün Semin Çek şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abim T3A13'te yatmakta olan kardeşim Ali İmran Korkmaz ve tüm kader mahkumlarına selam olsun. İmran'ım çok az kaldı Allah'ın izniyle bu günler geçecek. Allah büyüktür aslan gibisin sen varsa yoksa bu alemde AİK özlenen ve beklenensin abin Sabrican Korkmaz. Aleyküm selam Sabri kardeşim. Murat abim T3A13'te yatmakta olan kardeşim Ali İmran Korkmaz ve tüm kader mahkumlarına selamlar olsun. İmran'ım çok az kaldı Allah'ın izniyle bu günlerde geçecek. Allah büyüktür aslan gibisin sen varsa yoksa bu alemde AİK özlenen ve beklenensin abin Sabrican Korkmaz. Selamünaleyküm Murat abi ben Erol Gümüş'ten aleykümselam Erol kardeşim. Başta canım kanım olan T4A22 koğuşuna yatan abim Cankaya olmak üzere onun derlisi T1A19'da yatan abim Rıdvan Kaya. Ayrıca Yılmaz Baş namı der, Civciv Serdar Alpoğa namı der, Serok, Mustafa Melih Baş, Mali Acar namı der, Cis, Hacıko, Doğukan Azat,

Aykurt, Zekeriya Kürdi. Adını geçemedim abi, dost kardeşlere selam olsun. Abim Rıdvan Kaya ve Can Kaya'nın bir sözüyle bitirmek istiyorum. Rüzgar ne kadar sert eserse essin, kayadan alıp götüreceği tek şey tozdur. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4A22 Koç'tan Can Kaya. Aleykümselam Can kardeşim. Canım kanım olan T1A19'da yatan abim Rıdvan Kaya başta olmak üzere Serdar Alp Boya namı der, Serok Yılmaz Baş namı der, Civciv Mustafa Melih Baş, Hacıko Doğukan Mali Acar namı der, Cis Azat Aykurt, Zekeriya Kürdi, Ali Diken, Mevlüt Berk Erdiş Çakmak, İzmir'de ismini sayamadım. Dost abi kardeşlere de selam olsun. Abim Rıdvan Kaya'nın bir sözüyle bitirmek istiyorum. İzmir bizi sevmez ama iyi tanır. Atılgan, ben iyiyim. Evrakları yaptım. Ben iyiyim, merak etme. Çocuklar iyi. Vedat'a söyledim senin söylediklerini. Herkesin sana çok selamları var. Seni çok seviyorum. Tiharese Atılgan. Murat Bey, Menemen T-Tipi kapalı cezaevi A8 koşuna yatan oğlum Emrullah Mutlu ve arkadaşlarına canseverden. Ben ne günler gördüm, armağan olsun. Murat Bey, Menemen T-Tipi kapalı cezaevi A8 koşuna yatan oğlum Emrullah Mutlu ve arkadaşlarına Hozan Dino'dan O Yare şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T2A1 Koç'tan Altında Kandereli Keko Hasan, yani Hasan Maden. Buradan kadın kapalı B7'de yatmakta olan canımdan çok sevdiğim canım kanım tek gerçeğim Gamze Maden'e sesleniyorum. Canımın yarısı canım karım. Bu hayattaki tek sevdiğim tek gerçeğim sana olan aşkım gün geçtikçe çok tehlikeli bir şekilde büyüyor. Kavuşacağımız günü sabırsızlıkla bekliyorum. Allah'a yemin olsun ki kalbim senden başkası için atmaz, seni canımdan çok seviyorum. Benim güzel yüzlü karım tek gerçeğim Gamzem. Ayrıca çok sevdiğim Gamzem'le aynı koğuşta olan Davut Demirkaran dayımın değerlisi Vildan yengeme de bin selam olsun. Ben Buca Gediz'den Zafer Arslan, Ayit Arslan, Velat Arslan, başta büyüğümüz Serdar Koyuncu, Yasin Gökalp, Kadir Deniz, Sidar Deniz, Mustafa Kunt, Şehmus Gökalp, Nuri Yücel Özden, Berşan Polat, Cemal Fırat, Korkmaz, Ömer Elmastaş, Halis Uçar, Davut Akgüz, Yunus Emre Er, Yılmaz Çınar Kurt, Ekocan Birlik, Aslan kardeşim Çınar Birlik, ismini sayamadığımız bütün abi kardeşlere selam olsun. Biz surların içinde büyüdük, bu cezaevi duvarları yıldırmaz, Halit Bilgiç'ten Zafer yakındır. Ben Buca Gediz'den Sidar Çakır, büyüğümüz Kadir Deniz, Sidar Deniz, Velat Arslan, Baran Arslan, Ömer Elmas'la Şehmus Gökalp, Pikachu, Samet, Ahmet Güneş hava karardığında elveda diyen haindir. Tüm abi kardeşlerime selam olsun. Ben Gediz'den Boryanlı Sidar Çakır T2 C1'de koğuşun adaletini sağlayan Aslan reisimiz Dadaş Furkan Özen, Aslan dayım Baron Bengin Orhan ve kader birliği yapan kardeşleri Sedat Salman namı der, Maras Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Ahmet Güneş abim farklı koğuşlarda yatmakta olan Aslan abim Tolga Acar Süleyman Geyik, Ömer Elmastaş, Pikachu Samet hepsine selam olsun. Murat abim hayırlı akşamlar. Buca kırıklarda yatmakta olan Halis Değirmen. Halisam nasılsın? İnşallah iyisindir. Kurban oldum, seni çok merak ediyorum. Sensizlik çok zor. Allah büyük yeter ki sen iyi ol o bana. Yeter Halisam. Kurban oldum. Hastaydın, nasıl oldun Halis? Ne olur kendine dikkat et, olur mu? Çünkü sen iyi olursan biz de iyi oluruz. Seni önce Allah'a sonra da seni sana emanet ediyorum. İyi geceler. Murat abim Halis için hasret şarkısını çalarsan sevinirim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C14'ten Yunus Batur. Aleykümselam Yunus kardeşim. Menemen B18 koğuşundan Emir Kızılay, Abdullah İlba, Muhammed Kaplan ismini sayamadıklarım. Şöyle diyelim, ismini saydıklarım radyo başına. Bu kadar kısa zamanda size bu kadar çok alışmama şaşırıyorum. Benim gibi bir dostunuz olduğunu unutmayın. Çünkü ben sizler gibi dostlarım olduğunu asla unutmayacağım. Emir dostum, Tuncay'ın sana çok selamları var. Ahmet'in de Apo'yla sana çok selamları var. Allah'a emanet olun. Murat abi, benim ve dostlarım için mapus damlarına serdim postumun şarkısını çalarsan sevinirim. Sana da selam olsun. Murat abim aleyküm selam. Yunus kardeşim. Hala'dan selamlar, nasılsın? Bizler iyi. Halam ve kızı sabah gittiler. Ben de iş güç denetimlerim falan vardı. Şimdi kızı kursa götüreceğim. Farklı bir şey yok. Allah'a emanet ol. Hemen sayfamı yenileyeyim. Şakran T3 C5 koğuşuna bulunan oğlum Aksel Varol radyo başına. Seni çok özledim paşam, her gün seni düşünüyor, güzel günlerin geleceği günü bekliyorum, sen yeter ki kendine dikkat et, moralini bozma, bil ki annenin duası her zaman seninle, inşallah bu zor günler geçecek ve yine hep birlikte aynı sofrada oturacağız, Allah'a emanet ol. T3 C5 koğuşuna bulunan canım eşim Aksel Varol radyo başına. Bir tanem nasılsın? Umarım iyisindir. Ben iyiyim. Sen geldiğinde daha da iyi olacağım. Evdeyim.

Duvarları boyuyorum, hala bir türlü bitmedi. Herkesin çok selamı var, kendine çok iyi bak, Allah'a emanet ol. T3C5 koğuşuna bulunan canım eşim Aksal Varol radyo başına. Aşkım seni çok özledim. Keşke yanımda olsaydın. Yokluğunu her an hissediyorum ama biliyorum ki bu günler bitecek. Her şey çok güzel olacak. Gülen yüzün hiç solmasın. Her zaman yanındayım. Kocaman öpüyorum. Bir kalp bir kere sever, seni çok seviyorum. Hemen şu sistemimizi açalım.

0: Bunlar Şakran Teşce 5 koşuna bulan nişanlım Mert Çulhar diyor başına. Mert'im nasılsın? Ben halamla geri döndüm. Anneler de yarın gelemiyor. Ben ayarlayıp gelmeye çalışacağım sevgilim. Gelemezsem daralma. Hakkını helal et lütfen. Başımda sıkıntılar çok inan. Allah bullak oldum. Nereye yetişeceğim? Ne yapacağım? Seninle konuşmaya çok ihtiyacım var. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Teşçe 5 koğuşuna bulunan Dünya Mert Çulha radyo başına. Ay yüzlüm, sabah annemin biyopsisi olacak. Dua et sonuçları temiz çıksın. Otobüsle yetişebilirsem geleceğim. Gelemezsem lütfen bana darılma. Bak dün geldim, bugün geri döndüm. Çok zor şeyler yaşıyorum. Gelemezsem pazar döneceğim artık İzmir'e. Ben Mıstık abilerle haberin olsun. Keşke yanımda olsan. Bunca sıkıntıyı kaldıramıyorum. Çok koyuyor yokluğun. Ay parçam benim yakışıklığım.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Akdeniz Kader Birliği yaptım kardeşim. Remzi Şahin Yılmaz, kadim dostum Afşin Üstünel, Adana Hürriyet'in altın çocuğu Uğur Yüknük. Uşaklı Yaşar Arslan, Kasımpaşalı Metincan Baysal kardeşlerim. Zülfü Şahin İsa Ayba, Adem Taşpınar, Adem Taşdemir, pardon düzeltelim, Adem Taşdemir ve T1'de yatan aslan yeğenlerim Berdan Doğanay, Cio Yaşar Doğanay, Ali Turap Entüs, Kandıra T2'de yatan can dostum Raif Ceviz Kıran'a, tüm Ceviz Kıran ailesine, Bucak Kırıklar'da yatan Eser Mayda, Foça'da yatan dostum Kadir İvak, Ramus Yılmaz'a ve bizi tanıyan tüm dostlara selam olsun. Gece bir söz, bizi tanıyan vazgeçemiyor, seven ne yapsın, bırak her şey gizli kalsın. Murat abi iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Şakran, kadın kapalı B7 koğuşuna bulunan Tülay Çakmak, sağ ol kız kardeşim. Arkadaşım Yağmur Yılmaz'la beraber kendimize güzel bir şarkı armağan etmek istiyoruz. Annenin Berdan Doğanay, Yaşar Doğanay, İbrahim Doğanay ve Başak Ceviz Kıran'ı armağan ediyorum. Allah tez zamanda hepimizi ailelerimize kavuştursun. Ben B7 koğuşuna bulunan Tülay Çakmak Mango. Murat abi iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Tepecik'ten Sarı Yalçın Çakmak, sağ ol Yalçın kardeşim. Şakran Kadın Kapalı'da bulunan eşim Tülay Çakmak'a sesleniyorum. Canım Allah'ın izniyle bir sıkıntı yok. Tek bir evrak kalmış, yani dosya açılmış. Hemen hemen bu ay sonunda tahminlerimize göre açılacak. Tamamlanmış yani çoğu. Arzun az bende, hiçbir şey merak etme. Herkes iyi, herkesin sana çok selamları var. Cuma günü ara. Allah'a emanet ol. Merak etme, seni çok seviyorum. Ben Tepecik'ten Sarı Yalçın Çakmak. Selamünaleyküm Murat abi. Ben bir nolu T tipi. John 8 koştan Mesut Çaylak. Aleykümselam Mesut kardeşim. Kardeşim Soner Demirci, Beşir Acar, Oktay Aktaş, Safter Acar, Enes Köse, canım abim Murat Bahri kardeşim, Uğur Tezcan, Oktay Özdemir. Koğuşum John 8'e selamlar. Beklediğimden fazla değil, beklediğimden farklıydı. Hayat Çınartepe'li köylü Mesut Çaylak. Selamünaleyküm Murat abi. T1 John 8 koğuştan Soner Demirci. Aleykümselam Soner kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan değerli abim köylü Mesut Çaylak ve diğer abilerim Beşir Acar, Oktay Aktaş, Enes Kösen, Mehmet Küreken, Muhammed Sayın Mızrakşen, diğer koğuşta olan kardeşlerim Mehmet Cengiz, Emirhan Canbaz, akrabalarım hep Bektaşoğlu ailesi ve Akın ailesine, Manaman'da yatmakta olan kuzenim İlker Demirci ve eniştem Doğan Şit'e selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğimle. Selamünaleyküm Murat abi. T1 John 8'de yatan canımdan çok sevdiğim yakışıklı paşam Soner Demirci'ye ve koğuşuna bulunan abilerine, kardeşlerine selam olsun. Ablam bizi sakın düşünme. Burada her şey ve herkes iyi. Her şey yolunda. Sen canını sakın sıkma. Ailenin ve bütün arkadaşların selamları var sana. Seni çok seviyoruz. Allah'a

Allah'a emanet ol. Unutma, her zaman yanında nerede olursan ol. İyi yayınlar Murat abicim. Koca dam ömrüm. Çabucak iyileş ve o telefona gir, beni ara. Aklım sende. Gönderdiğin şarkıyı dinledim. Ozan Manas. Hayranlığımı bilirsin kocam. Araya sıkıştırayım Murat abicim. O zaman Hasta Gökçe Kız parçası rica etsem çalar mısın? Seni çok seviyorum kalbim. Ne kadar uzarsa uzasın yollar ucunda sen varsan. Her kilometre eder ay değiliz belki ama bizim de tutulduğumuz bir beyefendi. Ömrü güzel şeyleri erteleyecek kadar uzun değil. Bak bugün de bitti. Gökçe Çiçek Çakarlı. Kurtuluşum hastasın galiba. Allah şifanı versin sevgili kardeşim. Fırat kardeşime de, Fırat Çenek kardeşim de hastaydı herhalde. Rabbim herkesin şifasını versin. Koca adam, seni sevmek bana hiçbir zaman zor gelmedi. Sanki seni sevmek kalbimin en doğal haliymiş gibi oldu hep. Gün içinde aklıma düşmen bir şey görünce sana anlatmak istemem. İyi ya da kötü, her anımda önce seni düşünmem gibi. İnsan sevdiği her gün biraz daha tanır derler ya. Ben seni tanıdıkça daha çok bağlandım sana. Belki çok tartışırız bazen, birbirimizi yorarız ama dönüp baktığımda yine en huzurlu hissettiğim yer senin yanın oluyor. Çünkü mesele kusursuz olmak değilmiş. Birinin kusurlarına rağmen kalabilmekmiş ve ben ne zaman geleceği düşünsem kalbimin en güzel yerinde hep seni görüyorum. Gökçe Çiçek Çakarlı. Uca kırıklar F tipinde kalan canım babam kani var. Çelik gözümün nuru babam, seni çok özledim. Dualarımda adın kalbimdesin her saniye. Kendine çok iyi bak, kavuşacağız inşallah. Ahmet Kaya'dan şiire gazete şarkısı babama gelsin kızın Arya. Uca F tipinde kalan canım babam Mehmet Ali Çelik. Herkesin çoklu senin yokluğun kadar etmiyor seni. Çok özledim seni, çok seviyorum, sana sımsıkı sarılıyorum. Biricik kızın rengin. Murat abi, Burak Timuçin radyo başına. İki gözüm, nasılsın, iyi misin? Sesini gene duymadım. Sabah ara beni, bekliyorum. Seni çok özledim gözümün bebeği. Kavga etme iyi ol. Senin iyi olduğun mu? Ben de iyiyim zaten. Allah'ıma emanet ol. Annenin, babanın, Efe'nin çok selamı var. Evdeyim, midem çok kötü, iyi olacağım en yakın zamanda inşallah. Seni seven Cemile Timuçin. Seni sonsuza dek seveceğim Timom. Murat abi, Yalçın Sakız Çiçeği, Sedat Sakız Çiçeği radyo başına. Az zaman sonra geleceğiniz Allah'ın izniyle. Çok yoruldum. Size ihtiyacım var çok. Burak Timuçin. Aslanlarım. Üçünüz de tez vakitte geleceğiniz. Kadın koğuşuna yatmakta olan Ebru Özü Uyanık Sevim Savucu. Sizleri de çok özledim. Allah tez vakitte ailelerinize kavuştursun. Ben Cemoşunuz. Allah'a emanetsiniz kızlar. Selam Murat abi, ben Teşbi 17 koşulan Ümit Bingöl. Aleyküm selam Ümit kardeşim. Buradan kıymetli biricik eşim Işıl Bingöl'e sesleniyorum. Sana yan baksalar kıyamet kopar. Sen yoksan dünyayı almışım ne çıkar? Bu kalbimde sadece seninle. Seni benden bir tek ölüm ayırır. Gecemin sözü. En kıymetlim Işıl'ım. Murat abi, ben T3B17 koğuşlan Ümit Bingöl. Biricik eşime buradan Işıl Bingöl'e onu çok çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Eşim Işıl Bingöl ve tüm koğuş arkadaşlarına Gökhan Doğanay'dan Sebebi Sensin şarkısı armağan ediyorum. C10 koğuşuna yatan Işıl Bingöl, hep aklımdasın, sadece bunu bil yeter. Öncelikle selamünaleyküm Murat abi. Ben Üçnolu A13'ten Ömer Elmas'taş. Aleykümselam Ömer kardeşim. Birlikte kader birliği yaptım. Başta Mustafa Turan yani Muti. Karşıyakalı Aykut Polat, Ali İmran Korkmaz, Emin Rutbil, Ferhat Kırdı, Nasır İnan, Barışcan Kartalmış, Barış Ercan, İsmail Ercan kardeşler. Bayraklılı Ercan Ekin, Can Dostum, Bra Devran, Koçan, Alpaslan Aldanmaz, Sercan Bülbül, Emre Yener. Bu derlere bin selam olsun. Şu sözle bitirmek istiyorum. Eğilip bükülenler dik duranları sevmezler. Onur yaşamdan üstündür. Ben Ömer Elmastaş düşündürmesin. Murat abi, ben Üçnoğlu A13'ten Ömer Elmastaş. Farklı hapishanelerde olan aynı kaderi paylaştım. Ahmet Güneş, Kadir Deniz, Sidar Deniz, Baran Ayçil, Doğukan Akdemir, Osman Kırcal, Agit Arslan, Velat Arslan, Berşan Polat, Balıkçı Özgün, Emirhan Zırhlı, Eyüphan Bozkurt, Melih Demir, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Afo Nurdan, Berkay Kaya, bu derlere bin selam olsun. Yan Mırın, Yan Azadi, Onur Yaşam'dan üstündür. Ahmet Güneş, Ömer Elmastaş.

0: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Buse, ben dört nolda bulunan varlığı şükür sebebim şakir söylemez, ruhumun en derin sakinliği yorulmadan beklerim tek limanım. Uzakta olsan kalbimin en baş köşesinde atan solu, sesini duymadan bile huzur buldum, sensizliğim, gözlerimi açtığım an aklıma düşen ilk sevgim. Mesafeler ne kadar uzak olursa olsun, içimdeki güneşi harlayan tek nefesim sensin ömrüm. Kıymetlime Yıldız Tilbe'den aklım hep sende şarkısı armağan olsun. Ben Buse, dört nolda bulunan kalbimdeki huzurun sebebi şakir söylemez. Ben her gece seccadede senin adını sayıklıyorum. Kalbime öyle ilmik ilmik işledin ki sanki senden önce hiç yaşamamışım. Her şeyim seninle başlamış gibi. Senin incindiğin ve yüzünün gülmediği bir hayatta bana vaat edilen cennet bile gurbet kalır seni. Çok seviyorum, kurban oldum. Dualarım kabul olmuş halim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen T tipinde yatmakta olan Melihcan Ataş. Aleykümselam Melihcan kardeşim. Başta öncelikle abim olan Savaş Aktaş, Mahsun Aydemir, Ömer Ünal, İshak Ünal, Emir Çelik ve şerefli atan herkese selam olsun. Mevkine layık olacaksın, hakkına sahip çıkacaksın. Murat abim, ben Melihcan Ataş, Menemen'de yatmakta olan Cem Cander, Anıl Peker Agosi, Alaaddin Gümüş, Hakan Kömürcü ve şerefli ceza yatan herkese selamlar olsun. Selamünaleyküm, iyi yayınlar Murat abi. Ben dört nolu'dan Uğur İbru. Aleykümselam Uğur kardeşim. Senin aracınla Şakran Kadın Kapalı'da yatmakta olan Beyhan İbru'ya hitaben seslenmek istiyorum. Canım aşkım, seninle tanıştığım günden beri, seni tanıdığım şu günlerden beri ben burada senin hasretinle yaşıyorum ve seninle dışarıda bir ömür boyu geçireceğim günleri sabırsızlıkla bekliyorum. Bu günler geçecek, sayılı gün çabuk biter. Sabır kurtuluşun anahtarıdır. Bir de eşimin yanında bulunan kardeşim Nergis İbru'ya. Canım kardeşim, kendine iyi bak, seviliyorsun. Sizlere bir şarkı armağan etmek istiyorum. Sevinçek'ten Sende Kalmış şarkısı armağan ediyorum. Vesselam. Hemen sayfamızı yenileyelim. İyi akşamlar Murat abi. Bence 11'den Muğla'lı Emine Karagöz. Aleykümselam kız kardeşim. Sağ ol. T1B18'de bulunan eşim Halil Karagöz radyo başına. Biz seninle ne zorluklara aştık, bunu da birlikte atlatacağız. Sen orada güçlü olacaksın ki ben de burada dik durabileyim. Dualarımda, kalbimde her an seninle. Sen benim her şeyimsin. Azar birbirinden vazgeçmem. Eşim Halil Karagöz'e armağan olsun. Kadın Kapalı C11'de bulunan hayatımın anlamı Damla İçöz'e, gülüm beni uyumadan ara. Bu zor günler geçecek ve biz kaldığımız yerden çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Kendine iyi bak, moralini yüksek tut. Aklımda ruhumda her an senin yanında, tatlı sesten bir tanem şarkısı sana armağan olsun. Şakranda yatan sevdiğim Ferhat Arslan, hayatımda olduğun için her gün kendimi şanslı hissediyorum. Seninle kurduğum hayaller bile gerçekmiş gibi iyi hissettiriyor. Seni seviyorum yarim. Şakranda yatan Ferhat Arslan, sana duyduğum his kelimelere sığmayacak kadar derin ama yine de söylemek güzel. Kalbime en çok sen iyi geliyorsun. Bunu her gün biraz daha anlıyorum. Hep mutlu olmamız dileğimle sevgilim. Bir mesaj da okuyayım, sonra bir güzel, hatta iki güzel şarkıda sizleri baş başa bırakayım. İyi yayınlar abi canım. Ben B11'den Seren Can Bolat. Aleykümselam, sağ ol kardeşim benim. Buradaki can dostum Buse Işık, T3'teki eniştemiz İlker Özyiğit'le mutluluklar diliyorum. Tam bir ömür bir yastıkla kocayın. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Çalı bile itmiyor kendisine sığınan kuşu. Denk geldiğimiz şu kalplere bak. Abi canım, ben Kadın Kapalı'dan Buse Özyiğit. Benim paşam İlker Özyiğit radyo başına. Haberin yok, her sabah seni yeniden ve daha çok severek uyanıyorum. Ben sana uyanıyorum. Benim senden gidebileceğim en öte yer yine sensin. Seni de tüm gidişlerim bana olsun. Kalbimin paşası sana aşığım. Çokça öptüm kocam. Sibelcan Eypo, yalanım yok kocama armağan olsun. İki güzel şarkı, sonrasında kaldığınız yerden devam edecek Murat'la Gönülden Gönüle.
0: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Birlik Kardeşler Ekrem Birlik katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönül'e başladı. Bence 14 koşulan Funda Kıyı, derlim olan T3A20'de bulunan Mehmet Şendil radyo başına. Sevdiğim adama mutluluğumun resmini dizemesek de her gece fotoğrafına bakıp bir daha sen benim mutluluğum, sen benim her şeyim oldun sevdiğim adam. Şakran kadın kapalıda olan Damla Yesmesler, ben ablası Yağmur Yesmesliler, canımın içi kalbim, canım kızım. Rabbim sana uzun ömürler, sağlık, hoşluk versin. Rabbim seni de zamanda kavuştursun bana. Seni çok seviyorum, en yakın zamanda yanımızdasın inşallah. Selamünaleyküm Murat Bey, aleyküm selam. B17 olan annesinin kalbi Furkan Çubukçu, gücüm yetene kadar değil, nefesim kesilene kadar yanındayım. Benim güneşim de sensin, rüzgarım da gecem de gündüzüm de, benim yüreğim de sensin, nefesim de her anım sana ay, her anım sensin. Çünkü sen benim dünyamsın, her şeyimsin, varlığın, huzur, gülüşün anlatılmaz. Kıymetli Memiz Sümgür Ses'ten o sevgi sensin, armağan olsun Sevim Çubukçu. Can bacım, B9 koğuşuna yatan namı der Kürt Hülya, nasılsın, iyi misin? Buralar bildiğin gibi hayat mücadelesi devam ediyor. Sen her zaman güçlü dik duran bir kadın oldun. Orada da başını eğmeden, kendinden ödün vermeden durduğunu biliyorum. Sakın moralini bozma, güzel günler elbet gelecek. Dışarıda seni düşünen, seven insanlar var. Allah gönlüne göre versin sabrını ve gücünü, daim etsin kendine. İyi bak bacım, dualarım seninle. Can bacım, B9'un namı değer Kürt Hülya'sı, senin duruşun zaten yeter. Kimse eyvallahın olmadığını herkes bilir. Bırak konuşan konuşsun, arkandan iş çeviren kendi gölgesinden korksun. Sen başını dik tut, çünkü sen düştüğün yerden kalkmasını bilenlerdensin. Bugün koğuşun kapısı kapalı olabilir ama senin karakterin önüne kimse duvar öremez. Az kaldı bacım, çıkınca kaldığımız yerden devam ederiz. Herkes yerini haddini bilir. Ahmet Kaya aladıkça şarkısı bizim olsun, Kırtaylardan selamlar. Murat abi, senin aracınla ben Çimentepe'den Memocan, kadın kapalı yatmakta olan sevgilim Funda Kıyı radyo başına. Sen benim yıldız kayarken tuttuğum dileğim değil, ezan okurken ettiğim dualarımsın. Seni çok seviyorum. İyi geceler bir tanem. Selamünaleyküm Murat abi, senin aracınla ben Çimentepe'den Mehmet Şengel. Aleykümselam Mehmet kardeşim. TK20'de yatmakta olan sarsılmaz kardeşim Batuhan Şengel, Aslan abim Batin Şengel, Reisim Mafya Sedat, Çimentepe'den Sarı Gürkan, Bayraklı'dan Aslan dostum, Doğukan Çevik Torbal'dan Derli abim, Sefa Alaz namı der Bozu, Mesut Yılmaz can dostum, Süleyman Akan, Dört Nolda yatan Şehmus Akan, Osman Şengel, Çağrı Park, Ercan Demirdelen, Ramazan Yıldırım, Yüksek Bıçakkaya selamlar olsun. Bu arada T1B14 koğuşunda abi kardeşler Sedat Elmas kardeşimin hepinize çok çok selamları vardı T1B14'ten. Öncelikle Yalçın amcama Murat abi selamlarımı söyler misin ve koğuştaki tüm arkadaşlara. Sonrasında Ümit Aslan, Ali Çağlak,

ve Olcay Ergül kardeşleri. Sizlere de Koç'taki tüm arkadaşlarınıza da Sedat Elmas kardeşimin çok çok selamları vardı. Üstümüzde kalmasın kardeşimizin selamı. Ben Olcay Gül Akan, Şakran Cezaevi T1A4'te yatan Vedat Gül ve Mustafa Yıldırım ve Arap Muhittin Türkeş kardeşlerime, diğer koğuş arkadaşlarıma gelsin. Allah kurtarsın, tez zamanda çıkmak ümidiyle. Hemen sayfamızı yenileyelim. Şakran'da yapmakta olan Veli Kızıltepe, saraylar yazındanlar dedi, kuyuya talip olunmadan Mısır'a sultan olunmaz, beklenen gün gelecekse çekilen çile kutsaldır elbet, bir gün iki gözüm, yıllardır yatıyorsun ceza bitmez, yatarım yatarım günler geçmez, dört duvar kime kaldı ki sana kalsın, her doğan güneş umudumuz olsun kalbimin sahibi, Murat abim sana da selamlar, aleyküm selam kız kardeşim. Şakran'da atmakta olan Azat Kızıltepe, Cennet Kızıltepe'den aslan kafese sığmaz, yürek umudu yenilmez, mahkumun umudu ölmez, özgürlüğün ateşi sönmez, bugün adımız mahkum, yarın özgürlük bizimdir iki gözüm, Allah'a emanet ol, öpüyorum seni, başta aslan kocam olan Veli Kızıltepe, Çetin Kızıltepe, Mehmet Kızıltepe, Can ablam Aycan Kızıltepe, Mehmet Ali Kızıltepe, Ayas Kızıltepe, sizlere de selamlar olsun. Aslan ablam Esra Korkmaz radyo başına. Umarım iyisindir. Burası sensiz çok sıkıcı. Sabırlı ol, en yakın zamanda çıkacaksın. Seni çok seviyorum. Kendine çok dikkat et. Murat abi, Müslüm Gürses'ten Sarı Saçlarından Sen Suçlusun şarkısı Esra Korkmaz ve eşine gelsin. Selamlar sevgiler, yüreğimin sevda gülü Esra Korkmaz. Seni o kadar özledim ki adeta içim seni kendi ellerimle kuş besler gibi doyurmak özlemiyle dolu taşmış bir haldeyim. İnşallah en kısa zamanda kavuşacağız Esram. Bana acilen IBAN'ını ulaştır. Bu arada gönderdiğin mesajdan hiçbir şey anlamadık, bilgin olsun. Bana bir şekilde ulaşmaya çalış lütfen. Telefon evrakları sana ulaşıncaya kadar. Seni çok seviyorum. Kendine çok iyi bak lordum. Ben Çimentepe'den Gülten Karagöz, benim kanatsız meleğim Naci Sarsılı radyo başına. Annem, bir gün seni gördüm, neşem yerine geldi. Bizler iyiyiz, evdeyiz, hiçbir sıkıntı yok. Özlem geldiği gibi hemen uyudu, sen kendine iyi bak, bizler iyiyiz. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, Ceylan'ım ömrüm benim, solmayan gülüm, inşallah iyisindir, iyi olmanı Allah'tan diliyorum. Kendine çok iyi bak, seni seven Veli Deveci hep de sevecek. Veli Deveci'den Ceylan Taşkaran'a, bu dünyada en büyük şansımsın Ceylan'ım. Seni ruhumla seviyorum. Sen benim Barbie bebeğimsin. Güzel gözlü karım, Allah'ın izniyle bu günleri de atlatacağız, kendine çok iyi bak. Ben Çimentepe'den Gülten Karagöz, İsmet Deveci radyo başına. Abim, bugün annenin görüşüne gittim, sana yetişemedim. Allah'ın izniyle bir dahakine geleceğim, evi ara. Sana görüşe giremedim diye çok üzüldüm. Kendine iyi bak abim. Hiçbir şey için kendini sıkma. Sen her zaman aslanlar gibisin. Özlem bana bir gün dedi ki, anne Medo'ya niye girmedik? Özlem bile üzüldü. Kendine iyi bak, seni seven kardeşin Gülten Karagöz. Ben Çimentepe'den Gülten Karagöz, canım annem, kokunu, gülüşünü, şefkatini çok özledim. Burası sensiz bomboş. Sen dünyanın en güçlü kadınısın. Bu zor günleri de beraber atlatacağız annem. Sensiz geçen her saniye ömrümden ömür alıyor. Tez zamanda kavuşalım inşallah. Mahsun Kırmızıgül'den annem şarkısını çalarsan sevinirim Murat abi. Bu şarkı anneme armağan olsun. Selam Murat abim, aleyküm selam kız kardeşim. Savaş Aktaş, o merhamet dolu kalbine öleyim. Seni çok seviyorum. Her şeyim, bizler çok iyiyiz, bizim hareket etme ama aklım kalsın. Aklın kalsın çünkü bizim aklımız, zikrimiz, fikrimiz seninle dolu. Her anımız seninle geçiyor, sanki her an çıkıp gelecekmişsin gibi bekliyorum seni. Dualarım hep sana kurban oldum. Merhamet dolu yüreğinden öpüyorum babam. Seni çok seviyorum Savaş'ım. Savaş Aktaş, senin olmak çok güzel. Sana ait olmak da çok güzel. Sen benim canım, sen benim can yoldaşım, arkadaşım, her şeyimsin. Tüm sevinçlerim sende toplanmış gibi. Sizler sevdiğiniz adama ne dersiniz bilmiyorum ama ben babam diyorum. Çünkü o dünyanın en iyi, en güzel babası. Tek yüreksin, dünya bir daha gelsen gene seni sever, gene senin eşin olurum Savaş Aktaş. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T215'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Aleyküm selam Yunus Emre kardeşim.
Benim için kıymetli değerli olan Aslan abim Yunus Ülger başta olmak üzere Serkan Yılmaz, Mafya Sedat, Ulu Çam Dibili, Tayfun Geyik, Baba Saffet, İlhan Özcan, Hasan

Yüksek Ekrem, Birlik Çınar, Birlik Cüneyt Bulut, Hasan Kocatepe, Reşat Bardar, Murat Çampak, Hasan Kocatepe, Reşat Bardar, Murat Çampak, Baran Nacar'a bin selam eder. Bizi tanıyan, şerefli atan istisnalar hariç tüm canlara bin selam olsun. İnsanlar kaptan olmayı seviyor. Söz konusu dümen çevirmek olunca. Murat abi, ben T2015'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Benim için değerli ve kıymetli olan canım, karım Ebru Küçük Coşkun radyo başına. Yanımda olmasan da kalbimde yerin aynı. Biraz özlüyorum seni. Ama biliyorum, sevgi varsa mesafe sadece bir ayrıntı yavrum. Seni çok seviyorum. Ayrıca kardeşim Cüneyt Bulut ve kıymetlisi D11 koğuşuna bulunan değerlisi Betül Duran'a bin selam ediyorum. Bu değerlilere tan taşıran gidişat şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben T2015'ten Yunus Emre Küçük Coşkun, canıma can katan kadınım Ebru Küçük Coşkun radyo başına. Seni göremedim, her an kalbim biraz daha sana dönüyor. Yanımda olmasan da sevgini hissediyorum. Çünkü bazen insan en sevdiğine kalbini sarılıyor. Seni çok ama çok seviyorum güzelim. Kendine iyi bak, Allah'a emanet ol. T2015'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Şakranda yatmakta olan Azat Kızıltepe Aslan Kocam, seni çok seviyorum. Kalbimin sahibi reisim. Seni gördüm neşem geldi yakışıklım. En kısa zamanda yanımızdasın. Kızımın yakışıklı babası. Seni son nefesime kadar seveceğim. Seni çok seviyorum. Kendine iyi bak aslanım. Şakranda yatmakta olan Azat Kızıltepe, Azat'ım, annem, kıymet depom, babasının oğlu, seni seven, arkanda dağ gibi duran ailen var. Sen sıkılmayın, kısa zamanda alacağız seni yakışıklım. Sen orada iyi oldun, biz de burada iyiyiz. Kendine iyi bak, Allah'a emanet ol, öpüyoruz seni Azat'ım. Reisim sen yoksun ama namın var. Reis Çetin, Veli, Mehmet, Memo, Ayaz, Neco, Aycan, Tayibe, hepinize selam olsun canlar. T3'te yatan sevgili eşim Mert Yıldırım, kapıdan içeri girdiğini, hayalini kurmak bile beni çok heyecanlandırıyor. Seni çok özledik. Seni her şeyden çok seviyorum. Mutlu günler bizi bekliyor. Ben inanıyorum ve inanmaktan hiç vazgeçmiyorum. Seni her şeyden çok seviyorum. Allah'ıma emanet ol ömrüm. Selamünaleyküm Murat abi, ben Kardelen Aluşlu Oluş. Nolda yatan eşim Mert Aluşlu olur radyo başına. Aleyküm selam kız kardeşim. Mert'im, aramızda ne kadar mesafe, ne kadar duvar olursa olsun, sevgim sana ulaşır, sana kavuşacağım günü düşünmek bile içimi ısıtıyor. O gün geldiğinde sana söyleyecek çok şeyim olacak ama şimdilik tek bir cümlem var. Nerede olursan ol, hangi gün olursa olsun, benim kalbimdeki yerin hiç değişmeyecek. Seni seviyorum. Yer, zaman, mekan fark etmez. Kalbim hep aynı şekilde senin için atacak. Mert'im, bugünler geçecek, bunu düşün hep. Kendini strese sokma. Biz hiçbir zaman yanlış yapmadık. Yanlışın yanında olmadık. Seni çok seviyorum. Savaş Aktaş abiye de selamlar. Allah'a emanetsiniz. Şakranda yatmakta olan Çetin Kızıltepe, canım kocam, sen benim yaşama sebebim, ömrümün en güzel baharı, yüzümü güldüren aslanım, sensiz tadı tuzu yok, bana bu hayatın en kısa zamanda yanımda ol, sayılı günlerimiz kaldı, umudumuz Allah'tan, güzel günler bizi bekliyor, aslan sarsılsa da yıkılmaz Allah'ın izniyle. Allah bize yeter, kendine iyi bak her şeyim. Şakranda yatmakta olan Çetin Kızıltepe, elbet bir gün iyi olacağız. Fırtınalar sonsuza kadar sürmez. Umudunuzu bitirdiğimiz yerde kaybetmeye başlarsınız. Umudunuzu yitirmeyin. Elbet bir gün çıkacağız buralardan. Her şey güzel olacak. Yiğit yaralı olur, yine de aslan gibi durur. Aslandan kurban olmaz. Sen aslansın aslan. Şakran T3B9 koğuşundaki Koray Özmen radyo başına. Umarım iyisindir. Seni özledim. Kendine orada çok dikkat et. Aklımdasın. Seni seviyorum. Allah'a emanet ol canım. Şakran T3B9 koğuşundaki Koray Özmen radyo başına. Ne olursa olsun seni sevip koşulsuz yanında olacağım. Sen mutlu ol, ben mutlu olurum. Bir tanem seni öpüyorum kalbinden. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T2B18'den İsmail Bilgiç. Aleyküm selam İsmail kardeşim. Koğuşumuzda kader birliği yaptım. Başta canım, kanım, abilerim Erdi, Bilge, Süleyman, Göneş başta olmak üzere. Akabinde Ozan Daha, Musa Akkaya, Bayraklı'dan Mehmet Ali Erbil, Murat Saygınsoy, Bayraklı'dan Sarı Akif Yazar, Yamanlar'dan Ömür Karakaş, Volkan Zeybek, Çiğli'den Batuhan Taşkıran, Eyüp Ekin, Suat Tekin, Arda Kılıç, bu saydığım canlara bin selam olsun. Geceye kıymetli abim Erdi Bilgiç'in sözünü bırakmak istiyorum.
Yol kararında elveda diyen haindir. Hayırlı geceler Murat abi, sağ olasın İsmail kardeşim hepinize.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran Teyki. 18'den Erdi. Bilgiç aleyküm selam Erdi kardeşim. Koğuşumuzda kadar birliği yaptım. Başta abim Süleyman Güneş başta olmak üzere. Akabinde Aslan kardeşim. Ozan Dahan, İsmail Bilgiç, Ali Rıza, Gülseven, Ufuk Polat, Toros, Lapo, Yenince, Erdal, Kebek, Emirhan Zırhlı, Muhammed Köroğlu, İbrahim Çığırtaş. Aynı kurum ve farklı kurumlarda yatan Aslan dayılara. İsmail Altında, Şehuz Altında, Hasan Altında ve dostum Aslan kardeşim Ekrem Birlik. Sertan Yılmaz abilerim, Şahçıyan Kurt, Azat Paşa bin selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Biz sevdiklerimizden şüphe etmiyoruz. Bizim yanımızdakiler devrilmez. Murat abi Allah'a emanet ol. Sağ ol Erdem. Sağ ol kardeşim benim hepimiz. İyi akşamlar abicim. Kadın kapalı B11'de yatan benim canımın içi göz bebeğim Dilara Küleş. Annem biz iyiyiz. Merak etme. Her şey yolunda inşallah. Seni çok özledim. Yarın ara annem. Seni çok seviyorum. Benim canım aslan kızım Dilom. Avukatınla konuştum. Cumartesi gelecek yanına. Herkese selamlar. Allah'a emanet ol annem. Sağ olasın Yeliz. Sana da hayırlı akşamlar. Kadın kapalı B1'de yatan Sevim Küleş kızım. Bizler iyiyiz. Biz sıkıntımız yok. Telefonu gönder. Anneni göremiyorum. Ebru'yu çok selam söyle. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Selamünaleyküm İzmir Buca'dan Uğur Dündar ben. Şakran T2 C1'de yatmakta olan can dostum Aslan kardeşim. Ahmet Güneş nasılsın dostum, iyi misin? Keyfin sağlığın yerindedir inşallah. Buraları dert etme kardeşim. Elimizden geleni yapıyoruz. Rabbim gönlüne ferahlık, kalbine huzur versin. Allah kalbine gönlüne huzur versin. Rabbim herkese senin gibi dost versin. Başta canımdan öte gördüm can kardeşim olmak üzere. Aynı koğuşta kader birliği yapan tüm kader mahkumlarına selam olsun. Varlığın daim olsun. Beklenensin Aslan kardeşim. Uğur Dündar ben. Başta can kardeşlerim olan Ahmet Güneş, Sidar, Deniz, Doğukan Kara, Zafer Arslan, Sedat Altun ismini sayamadım. Tüm kader mahkumlarına da selam olsun. Kardeşlerim nasılsınız, iyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Allah'ın izniyle orada geçirdiğiniz günler en kısa zamanda son bulur. Her karanlık gecenin bir sabahı vardır. Zamanı geldiğinde umarım hepiniz iyisinizdir. Allah'ın izniyle en kısa zamanda son bulur. Her karanlık gecenin bir sabahı vardır. Zamanı geldiğinde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir isteğiniz arzunuz olduğunda bana ulaşmanız yeterli olacak. Her şey Rabbimin izniyle daha güzel olacak. Allah gücünüzü sabrınızı daim etsin. Şerefiniz varlığınız yeter kardeşlerim. Beklenensiniz. Murat Bey biz B1'in güzellikten sabıkalı kadınları Hamiyet Küleş, Buket Polat, Elif Çetin ve Yasemin Ödek gece bir söz bırakıyoruz. Elbet güzel günler bizi bekliyor. Fırtınalar sonsuza kadar sürmez. Ben Deniz'den bu baharda şarkısını çalar mısınız? Murat Bey biz B1'in güzellikten sabıkalı kadınları Yasemin Ödek, Buket Polat, Elif Çetin, Hamiyet Küleş gece bir söz bırakıyoruz. Bazı güzellikler peşinden koşana değil, sabırla bekleyene gelir. Emircan İrek, can dostum armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. B6 koşuna yatmakta olan Aslı Tunçlar, yani annem. Nasılsın kurban oldum, inşallah iyisindir. Bizi soracak olursan biz çok iyiyiz. Sen kendine çok iyi bak. Başımın tacı, gönlümün sultanı. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle annem. Seni seven küçük hanım ağanı. B6 koşuna yatmakta olan Aslı Tunçlar, yani evimin sultanı, kocasının göz bebeği. Nasılsın kurban oldum, inşallah iyisindir. Bizi soracak olursan biziz. Tek düşüncem sensin aslan karım benim. Elbet bir gün kocasının her şeyi, sultanı, evimin kadını. Seni çok seviyorum, çok öpüyorum aslan karıcığım. Hemen sayfamızı yeni.

Ve onda canım kızım Serenay'ım. Seni bugün gördüm görüşte. Senden ayrılmak çok zor oldu ama az kaldı benim dünyalar güzeli Pamuk Prensesim. Seni canımdan çok seviyorum. Ne olursa olsun annen yanında, arkanda ben ve Sena. Seni çok özlüyoruz. Kendine iyi bak can parçam. Güzeller güzeli karım avukat Çağlan Merve Özdemir. Haşim dayımın çok selamı var. Sana ve koğuş arkadaşların Selma, Halime, Nuran, Hatice, Gizem, Nünü, Gamze hanımefendilere saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Özgür günlerde görüşmek üzere inşallah. Benim canım karım avukat Çağla Merve Özdemir. Seni çok seviyorum. Ben geldim evimizdeyim. Bir mesaj daha okuyayım kardeşlerim. Sonra kayıt mesajlarının bir kısmını paylaşayım. Selamünaleyküm can güzel

Murat Bingöl, ben ayrancılardan şiar, çoku aleyküm selam şiar kardeşim. Şakran 1, 2, 3, 4 nolda yatmakta olan aslan kardeşlerime buradan selam gönderiyorum. Ahmet Kaya, Ölürem, Kardeş Şaksı, Baran Gerçek, İbrahim Akbaş, Mehmet Ali Baraj, Doğukan Öz, Yiğit Uzunay, Doğukan Bakan sizlere gelsin. Sizleri seviyorum, Allah'a emanet olun, tüm dostlara selamlar olsun. Bir güzel şarkı, sonrasında kardeşlerim bir 15 dakikalık kayıt mesajım bir bölümünü paylaşacağım. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Birlik Kardeşler Ekrem Birlik katkılarıyla Murat'la Gönül'den Gönül'e devam ediyor. Cümleten selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen C6 koğuşuna yatmakta olan Berhan Teriman yani Zanlı. Burada kader birliği yaptım koğuşun önde gelen isimlerinden can dostum. Başta olmak üzere Hüseyin Şimşek, İbrahim Yılmaz, Arda Doğan Gedizli, Ose Olcan, Türedi, Basmaneli, Velo, Çaki, Kadir, Seyit Yoldaş, Yavuz Erkun, Ahmet Çetinel, farklı kromlarda olan Aslan Dayım, Emoş Özdemir, çok sevdiğim abim Yusuf Can, Bilal, Doktor Zeki Kaya, Yavuz Selim Baydar, Hakan Yavaş, Balina, Can Erez, Murat Erez, Vedat Budak, Azat Erol, Yılmaz Güneysak, Hüseyin Dağdelen, Mehmet Fatih Özyaşık, Mert Dağdeviren bu canlara çok selam olsun. Hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ındır. Berhan Teriman namı der zanlı. Selamünaleyküm Murat abi, ben Hüseyin Şimşek, aleyküm selam Hüseyin kardeşim. Koğuşta kader birliği yaptım başta. Canım kanım aslan dostum Berhan Teriman yani zanlı olmak üzere. İbrahim Yılmaz, Arda, Doğan, Gedizli, Ose, Olcan, Türedi, Gümüş, Palalı, Emirhan, Yiğit, Basmaneli, Velo. Bu derlere selamlarım bakidir. Ayrıca farklı kurumlarda olan Emoş Özdemir abimiz, Can, Yusuf Can, Biler, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız, Okan, Arslan, Kurtuluş, Çakarlı, Selçuk, Türedi, Azat, Erol. Selamlarım bakidir. Adil olmayan güç zalim olur. Zalim de en güçlü olduğunu zannettiği gün canından olur. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşundan Serhat Yalçın yani Basmaneli Velo, aleyküm selam Serhat kardeşim. Burada kader birliği yaptım koğuşun adaletini sağlayan başta olmak üzere Hüseyin Şimşek, Aslan kardeşim, Boncukçular Kralı, yakışıklı karizmatik Bayraklı'dan Berhan Teriman yani Zanlı, Gümüş Balalı, Emirhan Yiğit Gedizli, Ose Boksör Oğulcan Türedi, İbrahim Yılmaz, Arda Doğan, Seyit Yoldaş,

Çaki, Kadir Gündoğdu, Daykolo, Ahmet Çetinel, Yavuzhan, Erkan ve farklı kurumlarda olan Ömer Koç, Melih Emoş, Özdemir abimiz, Yusuf Can Biler ve İkinoğlu'da çok, İkinoğlu'ya da çok selam olsun. Berhan Teriman, yani Zanlı, diyor ki kimin kayığı hızlıysa ona binmeye çalışanlar dikkat edin, bu deniz sizi de boğar. Erdem şarkısı bu derlere armağan olsun, Basmaneli Velo. Selamun aleyküm Murat abi. Ben Menemen C6 koğuşuna yatmakta olan Olcan Türedi. Aleyküm selam Olcan kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Başta olmak üzere koğuşumuzun adaletini sağlayan Hüseyin Şimşek. Ucunda ölüm de olsa, özgürlüğü de olsa asla boyun eğmeyen aslan yürekli Berhan Teriman, yani Zanlı. Gümüş Balalı Emirhan Yiğit Gedizli. O ses Serhat Yalçın, yani Basmaneli Velo. Seyit Yoldaş, Şaki, Kadir Gündoğdu, Yavuzhan, Erkan Daykolu, Ahmet Çetiner. Bu derlere çok selam olsun. Farklı kurumlarda olan başta Burak Yiğit abimiz, Emoş Özdemir, Onur Ersoy, Azat Erol, Halil Türedi. Selamlarım Bakidir, Berhan Teriman, yani Zanlı. Kaçanların değil savaşanlarındır. Güzel günler elbet güneş bize de doğacak. O gün ay güneşten daha parlak olacak. Saygılarla ben Oğuzhan Olcan Türedi. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C6 koğuşundan Osmancan Oğuz. Aleykümselam Osmancan kardeşim. Gedizli Osi. Burada kader birliği yaptım. Başta olmak üzere koğuşun adaletini sağlayan Hüseyin Şimşek, yol gösteren yakışıklı kardeşimiz, karizmatik kardeşimiz, aslan yürekli Bayraklı'dan Berhan Teriman, yani Zanlı, Gümüş Bala ve Emirhan Yiğit, boksör Olcan Türedi, Serhat Yalçın, Basmaneli Velo, Dodo Arda Doğan, Ahmetli İbrahim Yılmaz, Seyit Yoldaş Çaki, Kadir Gündoğdu, Yavuzhan Erkan, Daykolu Ahmet Çetiler, farklı kurumlarda olan Berhan Teriman'ın namı der dayısı Emoş Özdemir, Onurcan Devrim Doğanay, Yusuf Can, bu canlara selamlarımız bakidir, saygılarla ben C6 koğuşundan Osmancan Oğuz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C6 koğuşuna yatmakta olan Gümüş Balalı Emirhan Yiğit. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Başta olmak üzere koğuşun adaletini sağlayan Hüseyin Şimşek. Canım kanım yoldaşım, aslan dostum Berhan Teğliman, yani Zanlı. Boksör Olcan Türedi, Gedizli Ose, Arda Doğan, Basmaneli Velo, İbrahim Yılmaz, Seyit Yoldaş, Çaki, Kadir Gündoğdu, Daykolu Ahmet Çetinel, ayrıyeten farklı kurumlarda yatan başta aslan abim Burak Yiğit, Emoş Özdemir, Yusuf Can Biler, Vedat Budak, canlara çok selamlarım bakidir, Berhan Teriman, yani Zanlı, diyor ki kaybetmekten korktuğunuz tek şey Allah'ın rızası olsun. Geriye kalan her şey unutulmaya mahkumdur. Abim Burak Yiğit'e Ahmet Kaya'dan Bir Anka Kuşu şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TH13'ten Ahmet Er. Aleykümselam Ahmet kardeşim. Başta bizden abilini esirgemem Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Arda Özden, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Ömer Otçeken, Eyüp Sayan, Sinan Koran, Onur Çiftçi, Umut Uzar, Berke Ölmez, Yusuf Gülen, Sait Meriç, Zeki Durgay, bu abi kardeşlere selam olsun ve aynı kampüste farklı kurumlarda olan aslan kardeşim Aydın Bıçakçı'ya bin selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle ben Ahmet Er. Murat abi ben TH13'te yatmakta olan Arda Özden, aynı koğuşta kader birliği yaptım. Akabinde canım kanım amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden kardeşlerim olan Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Zeki Durgay, Eyüp Sayan, Seyit Meriç, Seyit Gülen, Ahmet Minsin, Emin Ateş, Sinan Koran, Deniz Yaman, Ömer Otçeken, Onur Çiftçi, bu kıymetli abi dost ve kardeşlere bin selam olsun. Bu derlere Halit Bilgiç'ten Zafer Yakındır şarkısı armağan olsun. Ben Arda Özden. Murat abi ben TH13'ten Arda Özden, aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan abidos kardeşlerim olan Engin Zengin, Ferhat Işık, Baran İbrikçi, Çektar Bakır, İbrahim Döner, Yunus Kaya, Mert Koçak, Yakup Boyraz, Ozan Yazar, Özcan Yazar, İsa Aslan, Muhammed Cançelik, bu derlere bin selam olsun. Zor günlerin sabrı güzel günlerin anahtarıdır. Ben Arda Özden. Murat abi ben T3C13'ten Zeki Durgay, aynı koğuşta kader birliği yaptım. Aslan abim Yusuf Gülçin, Allah hep yanında olsun, ayağına taş değmesin. Canım kanım aslan abim Hazreti Yusuf'tan mirastır bizlere, sonu hükümdarlık başı zindan olan, kuyuya inmeden Mısır'a sultan olunmaz, seni seven kardeşin Zeki Durgay. Murat abi ben T3C13'ten Yusuf Gülçin, burada beraber kader birliği yaptım. Abi dost kardeşlere senin aracının ile selam yollamak istiyorum. Başta canım kanım aslan abim Ahmet Gülçin, Mehmet Nuri Özden, Eyüp Sen, Yücel Özden, Arda Özden, Ömer Otçeken, Sinan Koran, Seyit Meriç, Yusuf, Mehmet Gülen, Zeki Durgay, Ferit Gelmez, daha ismini sayamadım abi dost kardeşlere bin selam olsun. Ya onurlu bir yaşam, ya görkemli bir direniş, yan Mırın yan azadi, ben Yusuf Gülçin. Murat abi

Ente 3C 13'ten Zeki Durgay. Öncelikle bizden abiliğini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden ve abi kardeşlerim olan canım kanım abim Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Ahmet Gülçin, Arda Özden, Eyüp Sayan, Yusuf Gülen, Berke Ölmez, Umut Özden.

Selamun aleyküm Murat abi, ben T3'ten Yusuf Gülçin. Aleyküm selam Yusuf kardeşim. Burada senin aracılığın ile aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan abi dost kardeşlere selam yollamak istiyorum. Başta abilerin abisi Aydın Bıçakçı, kıymetlimiz Saadettin Bıçakçı, Urcan Bıçakçı, Kerem Gülçin, Muhammed Çağran, Apon Nurdoğan, Efe Güldüz, Berşan Polat, Şerif Subaşı, Çınar Birlik, Yusuf Tokay, Fırat Işık, daha ismini sayamadım. Abi dost kardeşlere bin selam olsun. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir. Ben Yusuf Gülçin. Ben T3C13 koğuştan Ahmet Gülçin. Burada beraber kader birliği yaptım. Abi dost kardeşlerim olan, başta canım kanım olan kardeşim Yusuf Gülçin. Abim Mehmet Nuri Özden, Eyüp Sayan, Yücel Özden, Ömer Otçeken, Arda Özden, Seyit Meriç, Yusuf Mehmet Gülen, Ferit Gelmez, Sinan Koran, Zeki Durgay, daha ismini sayamadım. Abi dost kardeşlere selam olsun. Dostu yaradan olanın hasmı Firavun olsa bile fark etmez. Ben Ahmet Gülçin. Murat abi, ben T3C13'ten Eyüp Sayan, aynı koğuşta kader birliği yaptım. Abi dost kardeşlerim başta abim Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, can dostum Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Ömer Otçeken, Arda Özden, Sinan Koran, Seyit Meriç, Yusuf Gülen, Berat Çiçekçi ve Menemen'de Ferit Gelmez, namı der Halo dayıya selam olsun, sizleri candan seven Eyüp Sayan. Murat abi, ben T3'ten Ahmet Gülçin, aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan değerli insanlara selam göndermek isterim. Başta T2'de bulunan can abim Aydın Bıçakçı, Saadettin Bıçakçı, Kerem Gülçin, Muhammed Çağran, Apon Nurdan, Efe Güldüz, Berşan Polat, Şehmus Önder, Uğurcan Bıçaklı, Şerif Subaşı, Mertcan Akan, Emirhan Zırhlı, Ferhat Işık ve ismini sayamadım. Beni tanıyan tüm abi kardeşlere selam olsun. Sizleri seven sayan Ahmet Gülçin. Murat abi, ben T3C13'ten Eyüp Sayan, aynı ve farklı kurumlarda bulunan başta değerli abim Aydın Bıçakçı'ya bin selam olsun. Akabinde Saadettin Bıçakçı, Uğurcan Bıçakçı, Muhammed Çağran, Kerem Gülçin, Şerif Subaşı, Berşan Polat, Botan Kartal, Abdullah Nurdan, Namcı Elçapo. Bu değerli abi kardeşlerime cani gönülden selam olsun. Ben Eyüp Sayan. Murat abi, ben T3C13'ten Şehmus Önder, aynı koğuşta kader birliği yaptım. Abi dost kardeşlerim olan Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Ferit Gelmez, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Eyüp Sayan, Yusuf Gülen, Onur Çiftçi, Berat Çiçekli, Ömer Otçeken, Seyit Meriç, Arda Özden, Ahmet Minsin, Sinan Korhan, bu değerlere canı gönülden bin selam olsun. T3C13'ten Şehmus Önder, başta Balıkesir Bandırma M tipinde olan canım kanım olan kardeşim Doğukan Önder'e selam olsun. Bir gün dünyaya ait büyük bir derdin olursa Rabbine dönüp benim büyük bir derdim var, derdine dönüp benim büyük bir Rabbim var de. Ben kaleden Fafili Şehmus Önder. Selamlarınız başım gözüm üstüne kardeşlerim. Aleyküm selam. Selamun aleyküm Murat abi, ben T3C13'ten Ömer Otçeken. Aleyküm selam Ömer kardeşim. Aynı koğuşta kader birliği yaptım. Abi dost kardeşlerim Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Arda Özden, Eyüp Sayan, Zeki Durgay, Ferit Gelmez, Sait Meriç, Sinan Koran, Yusuf Gülen, Berke Efe Ölmez, Umut Uzar. Bu değerli dost abi kardeşlerime selamlar olsun. Murat abi, ben T3C13 koğuştan Seyit Meriç, aynı koğuşta kader birliği yaptım. Abi dost kardeşlerim olan Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Yusuf Gülen, Arda Özden, Zeki Durgay, Eyüp Sen, Yücel Özden, Serkan Mengene, Ömer Otçeken, Berat Çiçekçi, Şehmus Önder, daha ismini sayamadım. Abi dost kardeşlerime selamlar olsun. Sizleri candan seven Seyit Meriç. Murat abi, ben T3C13'ten Ömer Otçeken, aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan Saadettin Bıçakçı, Aydın Bıçakçı, Urcan Bıçakçı, Kerem Gül, Abdullah Nurdan, Muhammed Çağran, Ferhat Işık, Uygar Çağrı'dan ve Müslüm Çağrı'dan. Bu değerlere selam olsun. Sabır en güçlü silahınız olsun. Ben Ömer Otçeken. Murat abi, ben T3C13'ten Yusuf Gülen, aynı koğuşta kader birliği yaptım. Abi dost ve kardeşlerim olan başta Mehmet Nuri Özden, Seyit Meriç, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Arda Özden, Eyüp Sen, Ömer Otçeken, Serkan Mengene, Berat Çiçekçi, Zeki Durgay, Sinan Koran, Ferit Gelmez, zirvede kartallardır.

bulunur, yılanlar da. Birisi süzülerek gider, biri sürünerek. Önemli olan nereye gittiğin değil, nasıl gittiğindir. Ben Yusuf Gülen. Murat abi, ben T3C13'ten Yücel Özden. Aynı koğuşta kadar birliği yaptım. Abi dost kardeşlerim olan başta canım kanım Aslan abim Mehmet Nuri Özden, yeğenim Arda Özden, Aslan kardeşlerim Ahmet Gürçin, Yusuf Gürçin, Sinan Koran, akabinde Ömer Otçeken, Seyit Meriç, Yusuf Gülen, Zeki Durgay, Deniz Yaman, Eyüp Sayan, Berat Çiçekçi, Ferit Gelmez, Ahmet Minsin, Şehmus Önder. Daha isimlerini sayamadım. Abi dost kardeşlere selam olsun. Zalime merhamet, mazluma ihanettir. Ben Yücel Özden. Murat abi, ben T3C13'ten Yücel Özden, aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan dost ve kardeşlerim olan Ferhat Işık, Okan Aydın, İbrahim Döner, Engin Zengin, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Yunus Kaya, Mert Koçak, Abdullah Duman, Baran İbrikçi, İsa Aslan, bu değerli dost abi kardeşlerime bin selam olsun. Murat abi, ben T3C13 koğuştan Sinan Koran. Başta benden abilini esirgemem Mehmet Nuri Özden olmak üzere abi kardeşlerim Yücel Özden, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Seyit Meriç, Yusuf Gülen, Ömer Otçeken, Ferit Gelmez, Serkan Mengene, Onur Çiftçi, Şehmus Önder, Ahmet Er, Eyüp Sen, Arda Özden, Mehmet Şengöz, Umut Uzar, Berke Efe Ölmez, Çağdaş Canger, Ahmet Deniz Yaman, Mehmet Can Bayoğlu, Bedirhan Berkil, bu abi kardeşlere bin selam olsun. Ben Sinan Koran. Selamlarınız başım gözüm üstüne kardeşlerim. Aleyküm selam. Birlik kardeşler, Ekrem Birlik katkılarıyla Murat'la gönülden gönüle devam ediyor. Selamünaleyküm Murat. Ben T3C13 koğuştan Sinan Koran. Aleyküm selam Sinan abişim. Aynı kampüs ve farklı kampüslerde bulunan abi kardeşim olan Oğulcan Aydın, Engin Zengi, Çektar Bakır, Abdullah Duman, İbrahim Döner, Yunus Kaya, Baran İbrikçi, Ferhat Işık, Yakup Poyraz, İsa Aslan, Halil İbrahim Yüce, Oktay Şaban, Umut Tür, Ayhan Eres, Aykut Sarı, Enes Özen, Gürkan Şambal, Özgür Uyanık, Muhammed Can Çelik, bu abi kardeşlere bin selam olsun. Ben Sinan Koran. Murat abi, ben T3C13'ten Emir Ateş. Aynı koğuşta kader birliği yaptım. Başta bizden abilini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Seyit Meriç, Yusuf Gülen, akabinde kardeşlerim Deniz Yaman, Sinan Koran, Arda Özden, Onur Çiftçi, Zeki Durgay, Umut Uzar, Eyüp Seyhan, bu değerlilere bin selam olsun. Çakalların hükmü aslanlar ayağa kalkana kadardır. Ferhat Tunç'tan bir masal değil de yaşanan şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben T3C13'ten Menemen'den Ferit Gelmez, namı der Halu Dayı. Öncelikle buraya kadar birliği yaptım kardeşlerim Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Seyit Meriç, Yusuf Gülen, Yücel Özden, Arda Özden, Eyüp Sayan, Ömer Otçeken, Umut Uzar, Ahmet Er, Sinan Koran, Şehmus Önder, Serkan Mengene, Berat Çiçekçi, daha burada beraber kader birliği yaptım. Bütün kardeşlerime selamlar olsun. Ben T3C13'ten Menemen'den Ferit Gelmez, namı der Halo Dayı. Farklı kurumlarda bulunan kardeşlerim Ferhat Işık, Tarık Atak, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız, canım yeğenim Adem Sabırlı'ya ve ismini sayamadım. Tüm kardeşlerime de selamlar olsun. Murat abi, ben Karabağlar Eski Çamlık'tan Yusuf Özden, Şakran T3C13'te yatmakta olan öncelikle Aslan amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, canım kanım abim Arda Özden, akabinde Aslan abilerim Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Eyüp Sayan, Ömer Otçeken, Sinan Koran'a bin selam olsun. Yan Mırın, yan Azadi, sizleri seven kardeşiniz Yusuf Özden. Murat abi, ben Karabağlar Eski Çamlık'tan Ozan Özden, Şakran T3C13'te yatmakta olan öncelikle Aslan amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, canım kanım abim Arda Özden, akabinde Aslan abilerim Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Eyüp Sen, Ömer Otçeken, Sinan Koran, bin selam olsun. Akvaryumdaki bir balık misali okyanusta görüşmek dileğiyle sizleri seven kardeşiniz Ozan Özden. Murat abi, T3C13'te yatmakta olan başta canım kanım abim Eyüp Sen, Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Ömer Otçeken, Arda Özden abilerim en kısa zamanda aramızda olmanız dileğiyle sizi seven kardeşiniz Kadir Sayan. İkinol'da bulunan canım abim Muhammed Çağran'a da selam olsun. Kelepçe görmeyen eller özgürlüğün kıymetini bilemez. Güneş bize de doğacak ama o gün ay güneşten daha parlak olacak. Allah'a emanet olun abilerim. Yan Mırın, yan Azadi, size Kıvırcık Ali'den Perişan şarkısını armağan ediyorum.
Abi kardeşlerim, selamlarınız başım gözüm üstüne. Aleyküm selam.

0: Birlik kardeşler, Ekrem Birlik tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler diler. Ekrem Birlik.
1: Murat abi, fırça açıkta yatmakta olan eşim Yetiş Ok. Mesafe yollarda olur, kalplerde değil. Sen her nefesinde, her düşüncemde benimlesin. Duvarlar seni benden gizlese de kalbim her saniye senin yanında, nöbette seni seven eşin. Şakran kadın B9 koğuşuna yatmakta olan kızım Narin Küçük. Yok, düzelteyim hemen. Kızım Narin Kuş, gözümün nuru kızım. Yokluğun evimizde.

büyük bir boşluk. Koko'nun gülüşünü, seninle oturup uzun uzun konuşmayı çok özledim. Günleri seninle yeniden kucaklaşacağımız an için sayıyorum seni. Çok seven baba. Ben Üçnoğlu B9'dan Berşan Polat, T4A1 koğuşuna canım kanım Vedat Arslan'a selam ediyorum. Haberini aldım, çok üzüldüm ama şunu unutma ki çok karanlık ve zor geceler geçirdik. Her gecenin de sabahı olmadı mı? Her şey geçecek, sen canını sıkma aslan velom. Seni çok özledim, seni seven kardeşim Berşan Polat. Ben Üçnoğlu B9'dan Berşan Polat, T4A1 koğuşundaki Vedat Arslan'a bin selam olsun. Canım abim, çok az kaldı, eski günler değil, daha güzel günler bizi bekliyor. Sen her koşullu aslanlar gibisin. Biz ne kadar düştük sansak da düştüğümüz yerden kalkmasını da biliriz. Yaşadıkça oyuna dahiliz, gözlerinden öpüyorum. Seni seven kardeşim Berşan Polat. T3B9'da yatan Berşan Polat'a bazı sevgiler yüksek sesle anlatılmaz, sessizce, sabırla ve hiç eksilmeden yaşanır. Kalbimdeki yerini hiçbir mesafenin değiştiremediğini bilmeni istiyorum. Bazı bağlar zamana değil, kalbe emanet edilir. Seni seviyorum. Gazapizm, sen orada yoksun. Selam abi, aleyküm selam kardeşlerim. Ürkü Taşkıran'dan Gizem Orakçı'ya. Yaşanmayan günler, sen orada başını asla öne eğme, dik dur. Ben dışarıda senin geleceğin günün hayaliyle, dualarıyla ve sadece sana olan inancımla yaşıyorum. Her geçen gün kavuşmamıza biraz daha yaklaşıyoruz. Kokunu, gülüşünü çok özledim ama en çok da sana sarılmayı özledim. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Elbet bir gün kavuşmak dileğiyle bebeğim. C6 koğuşuna selamlar olsun. Ben Kadın Kapalı'dan Kardelen Aktaş, selam Murat abi. Aleyküm selam Kardelen kardeşim. Öncelikle benim bir tanecik annem güzelim Sarım Pınar Cuhalı. Seni çok seviyorum. Senin kızın olmaktan gurur duyuyorum. Üçnoğlu B9'da olan abim canım Serdal diyelim. Serdal Aykurt, Namıdar Şeyto. Abim seni de çok seviyorum. Güzel günler bizim olacak. Sizler benim kıymetlimsiniz, canımsınız. Asla umudunuzu kaybetmeyin. Yarını kime ne getireceğini kimse bilemez. Bugün çalan en güzel şarkılar anneme Şeyto abime gelsin. Sizi seven Kardelen Aktaş ve koğuşundaki arkadaşlarına da selamlar olsun anne. Biz Pınar Cuhalı ve Kardelen Aktaş, selam Murat abim sana. Aleyküm selam kız kardeşlerim. Güne bir söz ihanet eden gün gelir, kimsesiz kalır. Üçnoğlu B9'da yatan bizim kıymetlimiz Şeyto Serdal Aykur, sana da selamlar olsun. Bu günler geçer ve güzel günler bizlerin olur. Ahmet Kaya'dan Mapushane içinde 3 ağaç incir şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, hayırlı akşamlar. Ben Tepecik'ten Aliço. Aleyküm selam Aliço kardeşim. Şakran'da bulunan başta büyüğümüz Şehmus Bulut, candan öte kardeşim Bekircan Savran. Dostlarım anasının oğlu Veli Deveci, Balon lakaplı Ömer Bayhan, Sedat Sakızçı, Çağdaş Hep Bektaşoğlu, Emre Dal, Mesut Hep Bektaşoğlu, Yusuf Dal, Harun Baş, Yılmaz Baş, Mehmet Can, Akbayırlı Eren Heper, Mert Kahraman, Eko Kahraman, Murat Can, Ergün, Murat Yeke, Çiko Gürkan, Gökhan Kubilay, Nazım Kuyucu, Hikmet Cayvaz, Ali Ejder, Hasan Çakmak, Erdem Doğan, ismini saymadım, tüm dostlarıma selam ediyorum. Yüce Rabbimden tez zamanda özgürlük sofralarında görüşmek üzere. Murat abim, ben Gülseren Uzun, değerli eşim Eyüp Uzun radyo başına. Aşkım biziz, merak etme. Eve geldim, babam aradı. Çok selamı var, seni çok seviyoruz aşkım. Kendine çok iyi bak. Çok az daha sabır, alacağım seni oradan. Murat abim, bu derdim için İzzet Yıldızhan'dan gurbet çalarsan sevinirim. Murat abim, ben Gülseren Uzun, değerli eşim Eyüp Uzun radyo başına. Kıymetlim, benim hayattaki en büyük destekçim, arkamdaki yıkılmaz da Rabbimden tek dileğim bu günleri atlatmak. Bizi tanıyan bütün dostlarımıza selam olsun. Uygar Donay'dan Hasret şarkısı armağan olsun. Şakran cezaevinde iki gözümün çiçeği, eşim Hakan Çaydere. T2C16'da yatıyor. Onu çok seviyorum, çok özlüyorum. Boynuna atlayacağım günü öyle çok bekliyorum ki, bir gelsen keşke, şimdi gelsen. Abi Seydi'den Ahyar çalar mısın? Ne olursa olsun arkamda, yanında, sağında, solundayım. Hako. Telefonumuzu yenileyelim hemen. T2B13 koşuna yatan eşim Orhan Mete. Hayatım Naile'nin mektubu geldi bugün. İyi ol aşkım, sen benim nefesimsin, her şeyimsin. Senin canın yansa ben kül olur. Allah'ın izniyle bu günleri de birlikte atlatacağız aşkım. Bende de aklın kalmasın.

nasılsın? Ben iyiyim. Aklım fikrim hep sende. Seni çok seviyorum canım kocam. Ben Efe Kutlu. T2 B13 koşunu atan abim Orhan Mete. Seni çok özledim. Bir an önce çıkıp gelmeni bekliyoruz. Merve'nin de çok selamları var abim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKB1 koçtan Uğurcan Bilge. Aleykümselam Uğurcan kardeşim. Uğurcan, mesajlarınız az önce geldi. Atakan gönderdi. Kısım kısım iki parça halinde okuyacağım. Cuma günü yok. Cumartesi günü kayıt yaparız Allah izin verirse. Başla Aslan amcam Eyüp Gürgür olmak üzere. Kader birli yaptım. Dostlar Atakan, Koçak, Doğukan, İrin, Bertu, Er, Oz, Çınar, Hasan, Maden, Ahmet, Fırfır, Emin, Sırtlan, Özgür, Bulut. Bu derlere benden selam olsun. Beni tanıyan tüm herkese selamlar olsun. Blok 3'ten Escobar armağan olsun. Ben TKA1'den Uğurcan Bilgi. Başka kurumlarda bulunan abi kardeşler, başta abim Abdi Bilgi, Agit Fırat Çergel, Alpaslan Aldanmaz, Ertuğrul Gürgür, Sebo Alakuştekin, Ozan Dahan, Polat Denerli, Emin Karaçalı, Hayati Çankaya, Erol Özbaylar. Bu derlere benden selam olsun. Beni tanıyan tüm herkese selam olsun. Semin Çek'ten vur beni armağan olsun. Ben TKA1 koşulan Ahmet Fırfır. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Eyüp Gürgür başta olmak üzere kamba olmasa da camba olan abilerim Hasan, Maden, Samet, Kılıç, Atakan, Koçak, Uğurcan, Bilgi, Bereket, Akmeşe, T3'te bulunan kardeşim Zeki, Durgay ve Hasan abimin kuzeni bir nolda olan Turhan Korunur. Bu derlere selamlarım. Bakileri sizleri seven Ahmet Fırfır. Selamünaleyküm Murat abim. Ben TKA1 koşulan Altın'da Kandereli Keko Hasan, yani Hasan Maden. Aleykümselam Hasan kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Eyüp Gürgür başta olmak üzere Samet Kılıç, Atakan Koçak, Ahmet Fırfır, Erdinç Ballıkaya, Davut Demirkıran, Halis Gül, Doğukan, İrin Çakır, Koçak, Baran Şimşek, Uğurcan Bilgi, Bertu Bulunay, Eray Dönmez, bir nolda kuzenim Turhan Korunur'a selamlar olsun. Kardeşlerim, diğer mesajlarını da birazdan inşallah okuyacağım. T3B9'da yatmakta olan Necip Takara. Başımı yasladığımda sevgisinden, arkamı döndüğümde güveninden, sinirlense bile merhametinde şüphe duymadığım birini seviyorum. Senin tarafından sevilmenin kaç savaşta zırh olduğunu bilemezsin. Canım kocam, iyi ki seni sevmişim, iyi ki benim olmuşsun canımın içi kocam. Bir an önce yanımızda olman dileğiyle ömrüm. Şakran T3B9'da yatmakta olan Necip Takar. Canım kocam, her gece seni özleyerek uyuyorum ve her sabah seni daha çok severek uyanıyorum. Sen benim en güzel duamsın. Özlem kokuyor buram buram buralar. Senin olmadığın her yer gurbet bana. Öyle sarılmalar biriktiriyorum ki sana. Hepsinin içinde kalışı yüktür sırtıma. Sensiz her yer bomboş, kurban oldum Uygar Donay. Hadi çık da gel şarkısı armağan olsun. Şakran bir nolu B15 koşuna yatan aslan kocam Hakan, yavaşça seslenmek istiyorum. Sen benim en güzel sabrım, en büyük umudum ve en kıymetli bekleyişimsin. Seni çok seviyorum bir tanem, Allah'a emanet ol, kendine çok iyi bak. Kendisine Ahmet Kaya şiire, gazele, şarkısını armağan etmek istiyorum. Şakran bir nolu B15 koşuna yatan canımın içi Hakan, yavaşça seslenmek istiyorum. Seni sevmek bana verilmiş en güzel hediye. Ne zaman adını ansam kalbim ilk günkü bir heyecanla atıyor. Ne kadar zaman geçerse geçsin, sana olan sevgim ne eksilir ne de yorulur. Sen benim en güzel duamsın, kendine çok iyi bak her şeyim. Savaş Aktaş'a selamlar olsun. Murat abi selamünaleyküm. Ben Muzaffer Saklavcı. Aleykümselam Muzaffer kardeşim. Şakran TC9'da yatmakta olan ailem, aslan dostum Savaş Aktaş'a selamlar olsun. Can dostum, dualarımız seninle, güzel şeyler olacak, az kaldı. Bunu canı gönülden hissediyorum. Bakalım yine yasa falan var diyorlar. Hayırlısı ile az daha bekleyeceğiz. Beklenen ve özlenensin. Rabbime emanet ol. Sağlıcakla kal can dostum Savaş Aktaş. Savaş Aktaş radyo başına Murat abi. Ben Muzaffer Saklavcı. Şakran TC9'da yatmakta olan kadar mahkumu can dostum Savaş'ım. Umarım iyisindir, bizleri merak etme. Hepimiz seni bekliyoruz. Güzel günlere merhaba diyeceğiz. Az kaldı. Yengem bir takım bir şeyler söylemiş sana ama öyle bir şey yok. Gayet uslu ve aile bağlarına uyum sağlıyorum. Havadan başkası yok benim için. Tavsiyelerini dinliyorum. Yaramazlık yok. Seni seviyorum. Benim aslan dostum. Rabbime emanet ol. Tez zamanda görüşmek üzere. Selamünaleyküm.

Selam. Şakran 2'nin oğlu B16'dan ben Mehmetcan Pehlivanlar. Başta kadar birliği yaptım. Abilerim Koca Reis, Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan Sergen Kuruca, Enes Patoğlu, Yusuf Boz, Cengiz Han Sal. Ayrıca kadın kapalı John bir koşuna yapmakta olan Ümit Alişan abimizin derdisi Merve Tunç yengemize de selam ederiz. Gece sözümüz herkesin elinde kantar, elini beline atan kilosunu tartar Deniz'den Koca Reis. Şakran kapalı cezaevi T2 B16'dan Can Polat Türker adına geceler sarhoş şarkısı armağanımız. Bir mesaj daha var bildiğim kadarıyla, hemen onu da açayım sevgili kardeşlerim. Selam Murat abi, Şakran T2 B16'dan ben Can Polat Türker, aleykümselam Can Polat kardeşim. Başta kader birliği yaptım aslan abilerim, Koca Reis, Yaşar Köse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Aslan Kesel, Zindan Ahmet, Mertcan Kurtuluş, Şivan, Cengiz, Buğra, Yaz Güzel, Enes Öz, Poyraz Yılmaz, ayrıyeten kadın kapalı John bir koşuna yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derdisi Merve Tunç yengemize de selam ederiz. Gece sözümüz herkesin elinde kantar, elini beline atan kilosunu tartar Denizli'den yol yemez Koca Reis. Osman Öztemel radyo başına. Selamlar Şakran T1 Coniş Koşnaki canım Osman Öztemel'e can eşim unutma. İnsanı ayakta tutan taşıdığı yürektir. Sevdiğine inanan bir yürek hiçbir mesafeye yenilmez. En güzel zaferler en zorlu mücadelelerden sonra kazanılır. Sen benim her şeyimsin. Seni çok seviyorum. Sürekli aklımda ve dualarımdasın. Gecen güzel olsun. Ben Batuhan Çalıkuşu, gönlümün sultanı Sezen Çalıkuşu. Sezenim, geç kalınanların kaderidir ikiye bölünmek. Bir yanları özler, bir yanları ölür. Bana gecikme, olur mu Sezen? Murat abi Sezen'ime Erol ve Şenol Evgi'den roman havası veriyorum, o çılgın pozu çalarsan sevinirim can abim. Ben Batuhan Çalıkuşu, iki gözüm Sezen Çalıkuşu. Sezen'im, aşk bir ağaca tırmanmak gibidir. Ne kadar zor olsa da kendi başına halletmelisin. Bastığın dalı ezberlemelisin. Başkasının yardımıyla tırmanırsan geri inmeyebilirsin. Murat abi Sezen'ime Ali Şafak'tan boşuna mıydı bunca dert, bu sevdadan dönen namert olsun şarkısı armağanı.

Selahattin Salman yani Salo yani de kalmış Selahattin. Aleyküm selam. Sağ olasın Sebahattin kardeşim. Aynı kurumda diyelim. Aynı kurumlarda bulunan Murat Yakuter Birkant Sağlam namı der. Soru öncelikle T1C'ye de yatmakta olan Allah'ın aslanları. Mehmet Latif Ökmen, Çetin Ayboğa, Hamza Ayboğa, Ferhat Turgay Foça açıkta yatan aslan kardeşlerim. Ferhat Kalender, Ferdi Koç, Mert Esen, Direj Muratcan abim, Mesut Şimşek, bizi tanıyan bütün dostlara Müslüm Gürses'ten hatıralar çalarsan seviniriz. Biz Şakran Aşk'tan Sabahattin Salman, Murat Yakuter, Birkan Sağlam namı der. Sonra hepiniz Allah'a emanet olun. Fero Mehmet abiye söylersin. Murat abi geldi, buradayız. Abi köşe kapmacayı söyleyelim mi bir kısmını? Hani Baba Müslüm'ün vardı ya güzel bir şarkısı. Hayat bir köşe kapmaca, köşeni bir kaptır da gel. Hadi bilenlerle beraber söyleyelim vallahi içimizden geldi. Sonra bir şarkı, bir şarkıdan sonra kardeşlerimin kayıt mesajlarının bakalım 3, 6, 9, 10, 20 dakikalık. Neyse ikiye böleriz onu. Şöyle bir ayarlayalım. Kubilay kardeşimin mesajıyla beraber. Bayağı var. 2, 4, 5. Tamam 10 dakikalık bölümünde sonra paylaşırız Allah nasip eder. Şu Eko kardeşimin de hemen cingonu buraya koyalım. Hayat bir köşe kapmaca.

şaşırdayır. Düşene dost olur sanma, yolunu bir şaşırdayır.

Tek başına kul olursun, yolunu bir şaşır da gör.

Yoktur insan deli, uzanmaz ki dostun eli, huzurunu kaçır da gör dedi baba. Bir güzel şarkı, sonrasına kardeşlerimin bir bölümünü de paylaşacağım. Sonrasında WhatsApp mesajlarımızda kaldığımız yerden devam edecek. Murat'la Gönül'den Gönül'e.

Bırakın bugün öyle. Beni böyle kahredense bu zavallı kolesteyim. Dişlerimi sıkmaktan, gövdemi sağa sola vurmaktan, kanı bir kurşun etmez, vursan vurduğuna değmez şerefsizleri almaktan. En acısı bu mahpusluktan sorun hesabım. Bırakın, bırakın öleyim. Bırakın.

Birlik Kardeşler Ekran Birlik katkılarıyla Murat'la Gönül'den Gönül'e devam ediyor. Selamünaleyküm Murat abi. T1A13'ten ben Kubilay Bozbey. Aleykümselam Kubilay'ım. Aynı kaderi paylaştım dostlarım ve kardeşlerim. Feris Saçlı, Gökhan Balcı, Kedi Yusuf, Murat Gökçay, Zeki Bahur, Murat Kıyak, Can kardeşlerim, Devran Tercan, Yılmaz Ertuğrul, Harun Ağar. Aynı kampüste bulundum kuzenlerim ve yeğenlerim Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan, Aslan yeğenim Yiğit Bozbey, Seyitan Bozbey ve C4'te bulunan cezaevlerinde bulunan abilerim Özkan, Sole, Serkan Bozbey. Azat günlerde görüşmek üzere. Yüce Allah'a emanet olun, sizleri seven Sayın Kubilay Bozbey. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A13'ten Murtakeli Yılmaz Ertuğrul. Aleykümselam Yılmaz kardeşim. Öncelikle Aslan abim Kubilay Bozbey, dayım Feriz Saçlı, Kedi Yusuf, namı der Çiko dayı, Müslümcan Kuzguncuk, Murat Kıyak, akabinde derdi dostlarım Harun Ağar, Yunus Sepetören, Ali Durak, İbrahim Halil Almaz, Semih Canbaz, Apo Erten, Muhammed Özcan, Muhammed Bilgin, Bilgili, koğuşumuzun Gülen Yüzü Batuhan, Yavuz Kurt ve İbrahim Hakkı Kartal. Ayrıca koğuşumuzun Aslan Çavuşu, Devran Tercan olmak üzere tüm abi dostlara selam ediyorum. Tüm Murtake çocuklarına selamlar olsun. Geceyi Kubilay Bozbey abimin şu sözüyle bitirmek isterim. Biz önceden küçük şeylerle mutlu olan insanlardık. Sonra aklımıza sevda diye bir şey soktular, toparlanamadık. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A3'ten Çay Mahalle'den Harun Ağır. Aleykümselam Harun kardeşim. Başta yakışıklı ve karizma abim Kubilay Bozbey. Derdi büyüm Ferit Saçlı, Murat Kıyak, Gökhan Balcı, Kedi Yusuf, Aslan dayım Müslümcan Kuzguncuk, namı der Çiko, Murat Gökçay, Zeki Bahur ve dostlarım Yılmaz Ertuğrul, Devran Tercan, İbrahim Halil Almaz, Yunus Sepet Ören, Ali Durak, Batuhan, Yavuz Kurt, Muhammed Bilgin, Bilgili. Bu derdi canlara bin selam ediyorum. Semih Çek'ten Bir Yolunu Bulamadım şarkısı Aslan abim Kubilay Bozbey abime armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. T1A13'ten Bayraklı Çay Mahalleli Harun Ağırbaşlı Kubilay Bozbey abimin kuzeni Cengiz Hanlı Ferhat Aslan abime selam olsun. Aynı kurumda bulundum abi dostlarım Keko Fırat Öztaş Deren, Berkant Boran, Boran Baran, Taha Özkaya, Emirhan Erdoğan, Fatih Boran, Muzaffer Tatlı, Nazım Can Pehlivan, Erkan Pehlivan, Yiğit Altın, Egemen Gürbudak, Arif Alaca, Uğur Çakır, Ercan Ekim, bu canlara bin selam olsun. Azadi günlerde görüşmek dileğiyle sizleri seven Harun Ağar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A13'ten Devran Tercan. Aleykümselam devam. Duruşuyla karakteri ile örnek aldım Can abim Kubilay Bozbey dayım Ferit Saçlı derli abi kardeşlerim Kedi Yusuf, Murat Kıyak, Müslümcan Kuzguncuk yani Çiko, Zeki Bahur, Gökhan Balcı, akabinde derli kardeşim Yılmaz Ertuğrul, Harun Ağar, İbrahim Halil Almaz, Gülen Yüz, Batuhan, Yavuz Kurt, Ali Durak, Akın Cem, İbrahim Hakkı Kartal, Muhammed Özcan, Muhammed Bilgin, Bilgili ve selam olsun derli büyüm Ferit Saçlı'nın derlisi Kadın Kapalı'daki Neşe Alkan'a selam eder. Son olarak geceye şu sözle son vermek isterim. Unutulmak ölmek kadar acıysa hatırlanmak yaşamak kadar güzeldir der Bozbey abim. Sizi seven sayan Devran Tercan. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A13'ten Devran Tercan. Başta aynı kampüste bulundum dostlarım ve yoldaşlarım olmak üzere Diyar Gündüz, Ali Şantaş, Ege Ürkmez, Batuhan Şimşek, Atakan, Koçak, Kepçe, Eren Derli ve Aslan abim Gürkan Tilki akabinde derli abilerim Batuhan Öztaş, Uğur Akman, Aslan, Mahalle Çocuğum, Yusuf Kaymaz dostuma selam eder. Burada ismi geçen tüm canlılara selam eder ve son olarak şunu söylemek istiyorum. Cesaret zafere, kararsızlık tahliye, korkaklık ise ölüme götürür. Tüm Güzeltepe, Çiğli, Karşıyaka çocuklarına selam ediyorum. Sizleri seven sayan Devran Tercan. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A13'ten İbrahim Halil Almaz. Aleykümselam İbrahim Halil kardeşim. Başta Kubilay Bozbey abim olmak üzere Ferit Saçlı, Müslümcan, Kuzguncuk yani Çiko, Murat Kıyak, Murat Gökçay, Kedi Yusuf, Zeki, Bahur, akabinde kıymetli değerli dostlarım başta can dostum Devran Tercan, Harun Ağar, Yılmaz Ertuğrul, Yusuf Sepetören, Ali Durak, Batuhan Yavuz Kurt, Alman Apo Ertan, Muhammed Bilgin Bilgili olmak üzere geceye şu sözümle son vermek istiyorum. Güneşin doğuşundaki mazi bir tek karanlığı yaşan bilir. Sizleri seven İbrahim Halil Almaz. Murat abi ben T1A13'ten İbrahim Halil Almaz. Başta aynı kampüste bulundum. Dostlarım ve kardeşlerim olmak üzere Sertaç Akın, Orhan Tombulkaya, Emircan Adiyek, Hasan Çit, Ahmet Toy, Tekin, Açıkgöz, Epe Kepçe geceyi şu sözle bitirmek istiyorum.
Saniyelerin bedelini seneler öder. Beni tanıyan tüm eski İzmir Karabağlar çocuklarına selam olsun. Sizleri seven Sayan İbrahim Halil. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A13'ten Alman Apo Erten. Aleykümselam Apo kardeşim. Başta Karizma abim, Kubilay Bozbey, sevgili dayım Feriz Saçlı, akabinde abim Müslümcan, Kuzguncuk yani Çiko, Yusuf Kıvılcım, Namı Derkedi Yusuf, Gülen Yüz, Batuhan, Yavuz Kurt, Muhammed Özcan, Muhammed Bilgin, Bilgili Altından Delikanlısı, Uğur Kaplan, İbrahim Hakkı Kartal, dostlarım Harun Ağır, Yılmaz Ertuğrul ve değerli kıymetli çavuşumuz Devran Tercan. Bu dost camiasına kısa sürede tanıdığım için çok mutlu oldum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Sizlere seven Alman Apo Ertem. Selamünaleyküm, saygıdeğer abim Murat Bingöl, ben T1A13'ten Kubilay Bozbey, sağ ol Kubilay'ım. Buradan değerli ve kıymetli dostlara selam göndermek istiyorum. Ben hemen Kapalı'da bulunan can abilerim Özcan Sole, Serkan Bozbey, Gökhan Bozbey, ayrıca Serdal Karataş, Erdal Karataş, Erhan Karataş, aynı kampüste bulunduğum kardeşlerim ve arkadaşlarım Ekrem Birlik, Okan Erdoğan, Ayhan Kılıç, Burhan Ormancı, Ceyhun Öcal, Ferdi Bingöl, Hakan Yavaş, Çiko Gürkan ve can dostum Çamurlu Boya, gece çalan bütün Çamurlu İboya diyelim. Gece çalan bütün güzel şarkılar bu canlara armağan olsun. Ve can abim Nado Emrah Yaşar'a sevgiler saygılar, sizleri seven Kubilay Bozbey. Birlik kardeşler, Ekrem Birlik, tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler diler. Ekrem Birlik.

Murat abi kolay gelsin. Ben T1B18'den Halil Karagöz. Sağ ol Halil kardeşim. Dünya kendini vazgeçilmez zanneden insanlarla dolu. Oysa kimse vazgeçilmez değildir. İnsan kendi yüreğine yüklediği anlamlardır. Vazgeçilmez olan beslediğin sevgiden, verdiği emekten, harcadığın zamandan vazgeçmezsin. Yaşanmışlık küçücük bir anıdan vazgeçmek, yaşanmamış koca bir hayatı feda etmekten daha zor gelir. Çünkü insanın kalbi hayal ettikleriyle değil, yaşanmışlıklarıyla çalışır. Halil Karagöz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B18 koğuşundan Berkant Baran. Aleykümselam Berkant kardeşim. Başta abim Halil Karagöz olmak üzere. Ozan yazar, Mete Dökme, Arap Fırat, Yılmaz Özcan yazar, Mert Yüce Öz Kocaman. B8'de yatan aslan kardeşim Boran Baran. T3B13'te yatan canım kanım Burakcan Baran'a selam olsun. Hayat bizi dört işlem ile sınar, gerçekler ile çarpar, ayrılıklarla böler, insanlıktan çıkarır ve sonra topla kendini der. Sizi seven sayan kardeşiniz Berkant Baran. Murat abi ben

T1B 18'den Hakan Uçar. Benim için değerli olan büyüklerim Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, Ahmet Keleşoğlu, dostlarım Mustafa Kamber, Mete Dökme, Erkan Aydın, Afan Yılmaz, Aslan Karakışa, Şaban Yatkak, Berkant Baran, Samet Cinoğlu, Kerim Bakır, Ozan Yazar, A7 Atan Canımız Kanımız Özcan Yazar. Sizleri seven sayan dostunuz Hakan Uçar. Ben T1B18'den Hakan Uçar, farklı durum, farklı koruluşlarda yatmakta olan Birnoğlu'da bulunan Umut Kağan, Gündoğan, Doğan, Batuhan, Çalıkuşu, Fevzi, Erdoğan, İkinoğlu'da yatmakta olan Murat Yılmaz, Aslan Dostum, Ramazan Yıldırım, Tunç Boy, Uğurlalı, Yiğit Çağlar, Hakim Bal ve son olarak Dörtnoğlu'da yatmakta olan Soner Taş, Oku Suat, Konuk, Murat Devrim. Hepinize bin selam olsun. Hakan Uçar. Murat abi, ben T1B18'den Berkant Baran, aynı koğuşta kadar birliği yaptım. Abim Halil Karagöz, dostları Mete Dökme, Ozan Yazar, B8'de yatan Aslan kardeşim Boran Baran, C15'te yatan abim Arap Fırat Yılmaz, T3B13'te yatmakta olan Burak Can Baran kardeşime Yüce Öz Kocaman'a selamlar olsun. Sizleri seven sayan Berkant Baran. Murat abi, ben T1B18'den Halil Karagöz, canları Mehmet Karagöz, Ozan Yazar, Sergen Ava, Erkan Aydın, Mustafa Kamber, Mete Dökme, Afan Yılmaz, Berkant Baran, Samet Cinoğlu, Kerim Bakır, A7 yatmakta olan iki gözüm Özcan Yazar'a da bin selam olsun. Sizi seven abiniz Halil Karagöz. Murat abi, ben T1B18'den Halil Karagöz. Buradan Can abim Volkan Şendil, Serhat Demirez, Fırat Çelik, dost ve kardeşlerim Sercan Sayal, Özcan Yazar, Ahmet Motor, Mert Tekderin, C3, C7 atan Halil İdem, Kınalı Eko, hepiniz seviliyorsunuz aslanlar. En yakın zamanda dışarıda denk gelmek dileğiyle Halil Karagöz. Murat abi, ben T1B18'den Halil Karagöz. Geç kalınanların kaderidir ikiye bölünmek. Bir yanları özler, bir yanları ölür. Çok severler. Kaybedermiş bu hayatta A7 atan aslan kardeşim Özcan. Sen iyi ol, kendine dikkat et, o bize yeter. Gerisi teferruat. Herkesin selamları var sana. Seni seven abin Halil Karagöz. Selamünaleyküm Can abi Murat Bingöl. Ben Menemen C2 Koç'tan Bornovalı Ömer Cengiz Yüksel. Aleykümselam Ömer Cengiz kardeşim. Öncelikle koğuş ve kurumda bulunan başlı hayrancıların babası Aslanlar Aslanı Turan Afşar olmak üzere sırasıyla Ercan Koçak, Ercan Doğan, Özcan Doğan, Muhammed Kılıç, Sedat Büyüksu, Ahmet Hambacı, Haydar Karakur, Serkan Kiremitçi, Alaçatılı, Batuhan Başar, Şakran'da bulunan Azat Bağıran dostuma ve selam olsun. Küçük balık büyük balık devri bitti. Düşeni yeri sizi seven Ömer Cengiz Yüksel. Harun Güven abimin de bu derlere dayı şarkısı armağan olsun. Murat abim kolay gelsin. Ben Menemen C2 koğuşunu atan Bornavalı Ömer Cengiz Yüksel. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan ayrancıların aslanı Turan Afşar abim, canım kanım yoldaşım Latif Can Doğan aslan abim, reis Harun Güven Öz abim, Tolga Kartal, Asarlık Sefiri, Alaaddin Akda, Tövbekar Yusuf, Ekrem Şahin, Ahmet Öz, Esmer, Alaçatılı, Batuhan Başar, Ceyhun Karabağlı, Can dayım Murat Altında, Adanalı Cuma dayı, Kuruçay efsanesi Deniz Birsen, Menemenli Hasan Kınacı kardeşim Hamza Turan, bu derlere reis Harun Güven abimden Metin Akkaya'dan mahkum şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben Menemen C2 koğuşundan Bornovalı Ömer Cengiz Yüksel. Başka kurumlarda bulunan dostlarıma senin sesinle selam göndermek istiyorum. Başta canımın canı aslan dostum Azat Bağıran, Salih Yılmış, Okan Karasu, abim Mert Butin, Namıder Bornovalı Cengiz Aslan abim, Abdullah Güven, Mazlum Kanat, Roşat Demir, Baran Altında, Antalya Fethi'nde yatan canım karım aslan dayım Atalay Altun, Manisa Fethi'nde yatan amcam Özcan, büyük al oğlu Samsun cezaevinde olan abim Eren, Boz Torbalı açıkta yatan kemik Erdal amcama ve reis Harun Güven abinin derlisine ve şerefiyle yatan tüm mahkumlara bin selam olsun. Bu derlere Ferhat Tunç'tan Sanmasınlar Öldük şarkısı armağan olsun.

Alemin lideri Lider FM'de Murat'la Gönülden Gönüle programında duygularınıza tercüman oluyoruz. Hasretinizi, özleminizi, duygularınızı en güzel şekilde ifade etmek için bir mesaj kadar yakınız. Bize ulaşmak ve bilgi almak için hemen arayın. 0541 780 47 50

Ben çirkin adam. Hadi bakalım kaldığınız yerden de. Ben üç nolu A13 koşuna Karşıyakalı Aykut Polat. Kader birliği yaptım dostlarım Mustafa Turan yani Mute. Ali İmran Korkmaz, A2 Ömer Elmaztaş, Emin Rutbil, Batuhan Ekşioğlu, Devran Koçan, Emre Yener, Sercan Bülbül, Ercan Ekim, Barış Ercan, Barış Can, Kartalmış Ferhat, Kırdı, Mecit Dikici, Nasır İnan, Şiar Alp. Bu derlere bin selam olsun. Allah delikanlı kalplere güzel kaderler yazar.

cesursun. Hele bir yanlış anlayın, Keşfulov'dan gidersin araya. Şarkısı Gece Armağan olsun. Murat abim, sana da iyi yayınlar, kolay gelsin. Sağ ol Yusuf kardeşim. Murat abi, T1B11'den Bozu Yusuf Uçan Kuş. Bulunduğum kampüste olan dost abi kardeşlerim Doğukan Daşık, Yusuf Kaymaz, Mehmet Ali Alak, Hacıko, Mehmet Nurullah Tar, Mike Alican, Yaşar Mehmet ve Ferhat Yıldırım, Erdoğan Şahin, Furkan ve Ferdi Devrim, Ferdi Bingöl, İbrahim Can, Erdoğan Ulaş Tekmanlı, bu derlere selam olsun. Tereddüt edenin sözünü keserler ve selam. Bu gece tüm şarkılar T1B11 koğuşuna armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2C7'den Baran Alsaç. Kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Bekeş, Murat Turgut, Özkan Özdemirli, Sergen İşmez, Berkay Buldaş, Arda Doğan, Nuri Erdem, Merdo Manav, Mertcan Erda, Onurcan Aksakal, Ömer Şahin, Hamza Geri Tekin, Yusuf Kayhan, aynı kampüste bulunan dostlarım Sedat Altun, Müfitcan Dülger, Ersoy Dönmez, Görkem Dayarkol, Berk Korkut, Osman Altun. Bu derlere Hazar Yıldız'dan bilsen armağan olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Sizleri seven kardeşiniz Baran Alsaç. Ben Edo Saraç, neşe kaynağım radyo başına. Şu deli başıma bir dert olsan bin dermana değişmem seni. Sen bende çok farklı bir mevzusun, öyle de kalacaksın. Sevdiğim Neşe Gürgür. Ben Edo Saraç, dünyamın uydusu radyo başına. Neşe kaynağım, bize ayar olan çok ama frekansı tutturabilen yok. Sevdiğim kadın Neşe Gürgür. Ben T1B18'den Abdüsamir Cinoğlu. Biz bizi sevenler ile ömürlük mukabeleler imzalarız. Günün adamıyla işimiz olmaz. Ömürlük adamlar olan Halil Karagöz, Mete Dökme, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Affan Yılmaz, Osman Sucu, Volkan Şendil, sizleri seven kardeşiniz Abdüsamir Cinoğlu. Ben kaybetmekten korktum, her şeyi özgür bıraktım. Ben T1B18'den Abdüsamir Cinoğlu. Canlarım Halil Karagöz, Mete Dökme, Affan Yılmaz, Hakan Uçar, Muhammed Ömercan, Kerim Bakır, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Özgür Yarınlarda görüşmek dileğiyle. Sen de yalan oldun ya, tüm doğrular keyfine baksın. Abim Halil Karagöz'ün derdesine Neşet Ertaş'tan Sen Benimsin Ben Seninim şarkısı armağanlıyorum. Ben bir nolu B18'den Abdüsamir Cinoğlu. Başta kader birliği yaptım aslan abim Halil Karagöz olmak üzere. Dostlarım Mete Dökme, Affan Yılmaz, Kerim Bakır ayrıca. A7 yatan canlarımız Ozan Yazar, Özcan Yazar, Berkay kardeşimize de bin selam olsun. Özlemek için sevmişiz. Kavuşmak ne haddimize. Kolay gelsin Murat abim. Ben B18'den Abdüsamir Cinoğlu. Sağ ol Abdüsamir kardeşim. Ben bir nolu B18'den Abdüsamir Cinoğlu, abilerim Halil Karagöz, Osman Sucu, Volkan Şendil, dostlarım Mete Dökme, Affan Yılmaz, A7'de yatan dostlarımız Ozan Yazar, Özcan Yazar ve Berkay kardeşimiz cansınız. Bir sen varsın aklımda, bir de seninle olan hayallerim Abdüsamir Cinoğlu. Hayırlı akşamlar ablacığım, nasılsın, iyisindir inşallah. Ben Zeliha Barmak Şakran, kadın kapalı yatan Derya Bal. Deryacığım nasılsın, çok üzüldüm, geçmiş olsun, Allah'ım tez zamanda ailene kavuştursun. Selamünaleyküm, ben yeğenin Ferdi Bingöl. Murat amcam, senin aracılığınla sevdiğim saydığın dostlarıma selamlarımı iletmek istiyorum. Başta Kerem Gezer, Hakan Donat, Azcan Yatbas, Kasım Demirci, Seyit Mehmet Karakaş, Yalçın Öztanık, Nihat Öztanık, Ayhan Öztanık, Çikol, Gürkan Boryanlı, Musa ve de kuzenlerim Ayhan Kılıç, Ayhan Kadan, Doğukan Erdoğan, Amrah Yaşar, Kubilay Bozbey, Oğuzcan Beşkaya, Ömer Kahraman, İsocan Erdoğan ve de benim için çok değerli kayınçom İbrahim Can Erdoğan, ismini sayamadım. Tüm dostlarıma Allah'ın selamı ve bereketi üzerinize olsun. Sizleri seven sayan Ferdi Bingöl. Öncelikle selamun aleyküm Murat abi, ben adaşım Murat Kopar. Aleyküm selam Murat kardeşim. Şakran İkinoğlu T2 cezaevi B4 koğuşuna yatmakta olan değerli kardeşlerim, abilerim başta olmak üzere Ferhat Toprak, Ferdi Bingöl, Gültepe'de Sarı Engin, Güzelbahçeli, Apo Yiğit, Cumhuriyet Mahallesi'nden Muhammed Mustafa Aydın, Adem Kıvrak, Murat Oğuz Leren Toroslu, Kale'den Mehmet Recep Tekin, Fırat Ün, Levent Derdi Çeker, Kurt Kışı Geçirir, Yedi Ayaz'ı Unutmaz, Aslan'a selam olsun herkese. Ferdim, gözlerinden öpüyorum. Murat kardeşim sağ olasın. Sizlere de sevgiler, selamlar kardeşlerim.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen. Aleykümselam Mert kardeşim. Abi Murat Öztaş Delen, Namık Erkekoz, Soner Meç, Ahmet Ufak, Oğuzhan Ufak, Erkan Yılmaz, Murat Başaran, Namık Er, Direş Gürşat, Yedi Baba, Tamer Kaşıkçı, Barış Altıntilim, Dostum Ferhat Kalender, Velat Aslan, Ekrem Bayraktar, Arif Öztopkara, Sinan Avcı, Ferdi Koç, Sezer Erol, Servet Tekin, Sercan Eken, Aslan kardeşim, Agit Arslan, Gökhan Karakuş, Aydın E tipinde yatan Agit Arslan'ın derlisi Zafer Arslan. Bu derlere bin selam olsun. Ya çıkarız gökyüzüne seyrederiz alemi, ya ineriz yeryüzüne seyreder alem bizi. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Murat abi ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen Şakran, T1B11'de yatan derli abim Erhan Teker, Cemal Yıldırım, T2'de yatan abim Hamit Elmas, Sidar Erol, T3A13'de yatan abim Mustafa Turan, Namık Er, Mute, Ali İmran Korkmaz, Aykut Polat, T4'de yatan abim Suat Konuk, Dostum Altan Dursun, Mahsun Oğuz, B12'de yatan abim Murat Akkaya, Dostum Ömer Hayyamak, Süleyman Nezif Ak, Hakan Emre Yılmaz ve Şakran Açık'ta yatan abim Sebattin Salman. Bu derlere bin selam olsun. Adanalı Ayhan'dan Tel Örgüler şarkısı armağan olsun. Murat abi ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen Şakran, T1B11'de yatan derli abim Erhan Teker, Cemal Yıldırım ve T2'de yatan abim Hamit Elmas, Sidar Erol, T3'de yatan dostum İzzet Karakaya, Özcan Savuk, Hazar Soydoğan, T2'de yatan dostum Mert Aydın, Hasan Çelik, Şakran Açık'ta yatan abim Sebattin Salman, Aydın E tipinde yatan Zafer Arslan. Bu derlere bin selam olsun. Esaret bağlarında gül olmaktansa özgürlük dağlarında diken olurum elbet. Bir gün Ahmet Kaya'dan Karayüz şarkısı armağan olsun. Birlik kardeşler, Ekrem Birlik katkılarıyla Murat'la gönülden gönüle devam ediyor. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2A17'den Furkan Kaçar. Aleykümselam Furkan kardeşim. Kader Birliği yaptım Aslan abilerim. Serhat Avşar ve Mustafa Gül başta olmak üzere Murat Şimşek, Selim Akarçay, Barış Can Baykar, Emre Can Sürücü, Umut Kaygısız, Mustafa Arslan, Serkan İmran, Melih Çapak, Berkay Tıngır, Ardacan Güney, Emre Ozan, Furkan Acar, Can Özay'a selam olsun. Her saltanatın bir sonu vardır. Buna musallat taşları da şahittir. Murat abi ben T2A17'den Furkan Kaçar. Aynı kurumda ve farklı kurumlarda bulunan başta Can Dostum, Yusuf Kaymaz olmak üzere Ersin Yatkın, Bulut Över, Muhammed Arda, Gayret Aslan kardeşlerim, Emirhan Yiğit, Vedat Budak, Atalay Atıcı, Berkay Yurdakul'a selam olsun. Tarih olmamızı bekleyenler tarih yazmamıza tanıklık edecekler. Murat abi ben T2A17'den Furkan Kaçar. Başta kan bağım olmasa da can bağım olan aslan dostum Yusuf Kaymaz, aslan abilerim Serhat Avşar ve Mustafa Gül'le gece bir söz bırakmak istiyorum. Zaman her şeyi unutturur, ihaneti asla. Günlerimiz sayılı, hesaplarımız sayısız, az da sabır. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle canlarım. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2A17'den Serhat Avşar. Aleykümselam Serhat kardeşim. Öncelikle dostum Mustafa Gül ve aslan kardeşim Furkan Kaçar başta olmak üzere Murat Şimşek, Selim Akarçay, Barışcan Baykar, Emrecan Sürücü, Umut Kaygısız, Melih Çapak, Mustafa Arslan, İbrahim Küçük, Deniz Demir, Furkan Şerif Acar'a selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğimle. Murat abi ben T2A17'den Serhat Avşar. Öncelikle kardeş koğuşumuz olan C10'da bulunan Alican Coşkun ve aynı kurumda bulunan Sedat Ulaş, Kadir Pehlivan, Ersin Yatkın, Devrim Atalay, Azat Bağran, Fuat Can Yılmaz'a selam olsun. Bir dik duruş uğruna nelerden vazgeçtiğimizi bir başı öne eğilmeyenler bilir. Murat abi ben T2A17'den Serhat Avşar. İzmir hapishanelerinde bulunan dost kardeşleri Apo İbiş, Muhammed Arda Gayret, Yunus Kaya, Baran Kayalar, Berkay Tıngır, Mert Homurcuk, Hamit Arslan, Beytullah Demir'e selam olsun. Başı eğik olanın celladı çok olur, bizi ancak Allah yargılar. Murat abi ben T2A17'den Serhat Avşar, can dostum Mustafa Gül ve aslan kardeşim Furkan Kaçar'la gece bir söz bırakmak istiyorum. 14 adımlık voltamız olsa bile dışarıda umutla yürüyeceğimiz çok yolumuz var. Elbet bir gün canlarım. Murat abi ben T2A17'den Serhat Avşar, geceye bir söz bırakmak istiyorum. Korkaklıkta ar ve zillet, cesurca yaşamakta şeref ve namus vardır. Hızlı bir yaşam, gizli bir mücadele. Şerefiyle yatan tüm bordama mahkumlarına selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi ben T2A17'den Mustafa Gül. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Can dostum Serhat Avşar, aslan kardeşim Furkan Kaçar başta olmak üzere Murat Şimşek, Selim Akarçay, Barış Can Baykar, Emre Can Sürücü, Umut Kaygısız, Mustafa Arslan, İbrahim Küçük, Recep Bakır ve başka kurumlarda bulunan aslan kardeşim Zontaş, Hasan, Muhammed, Arda, Gayret,
Ersin Yatkın, Devrim Atalay, Efecan Taş'a selam olsun, özgür günlerde görüşmek dileğimle. Murat abi, ben T2A17'den Mustafa Gül, kader birliği yaptım. Aslan kardeşlerim Serhat Avşar ve Furkan Kaçar'la geceye bir söz bırakmak istiyorum. Yaşanan gün nasıl olursa olsun umutla beklenen gün her zaman güzeldir. Çünkü insanın geçmişi kayıplarla, geleceği umutlarla doludur. Ve unutma ki bu zorlu yolculuğun sonu çok güzel olacak. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle, aslan dostlarım. Murat abi, ben T2A17'den Mustafa Gül. Gece bir söz. Ateşten gömlekler giydik, sevgiden düşler kurduk. Her savaşta vardık, zaferde de mutlaka var olacağız. Şerefli atan tüm kader mahkumlarına selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3A7 koğuşundan Sedat Bulut. Aleykümselam Sedat kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Abidos kardeşlerim Barat Kurtay, Yamanlardan Serdar Budak, Yunus Ersoy, Aliko Bingöl, Salih Aydın, Namıdar, İbrahim Şeren, Lodos Şahin Bekten, Umut Ökmen, Ferdi Serez, Ahmet Güçman, Hamza Önay, Gökay Öztürk, Fırat Bozkurt, Antalyalı boksör Kemal Yılmaz ve değerli kardeşlerim Efe Uz ve Emre Birol'a da selamlarım. Bakide sizleri seven, sayan ve özleyen abiniz Sedat Bulut. Selamünaleyküm, aleykümselam. T3A7 koğuşundan Sedat Bulut. Farklı koğuş ve kurumlarda yatmakta olan Abidos kardeşlerim, başta değerli büyüğümüz Mahir Uz olmak üzere Efe Uz, Emre Birol, Yusuf Ezirkan, İnan Kaplan, Fırat Çelik, Şehmuz Sevim, Murat Bazara, Yiğit Yılmaz, Namıder Japon, Fırat Çelik, Mehmet Koç, Fatih Boran, ismini sayamadım tüm

Abi kardeşlerime de selamlarım. Bakidir. Biz T3A7 Koç'tan Ünal Yılmaz ve Hamza Önay başta kader birliği yaptığımız Şahin Beklen başta olmak üzere akabinde kadın kapalıda yatmakta olan derdilerimiz Yağmur Yılmaz ve Eda Nur radyo başına. Gün gelir de karalar bağlarsa yüreğiniz ihtiyaç duyarsanız bize bir selamınız yeter karanlıkları aydınlatma ve aynı koğuşta yatmakta oldukları değerli ve kıymetli ablamız Melike Baran'a da bin selam olsun. Murat abi ismi geçen değerlilerimize Barış Kahraman'dan arada bir şarkısı armağan olsun. Ben T3A7 Koç'tan Şahin Beklen, kıymetli ve değerli dayım Ferdi Seres başta olmak üzere can yoldaşlarım Hamza Önay ve Ünal Yılmaz akabinde Yunus Ersoy, Serdar Budak, Berat Kurtay, Sedat Bulut, Aytaş Titiz, Hasan Öz Sarman, Ali Kobingöl, Azat Seres isminiz sayamadım. Bütün dostlarıma da bin selam olsun. Ben sizleri seven Şahin Beklen. Birlik kardeşler, Ekrem Birlik, tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler diler. Ekrem Birlik.

Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen T tipinde yatan Bayraklı'dan Dersimli dayı Fırat İmrak İzmir cezaevlerinde yatan abilerim, kardeşlerim olan Güney Sak, Yılmaz Sak, Volkan Yılmaz, Özgür Gündoğan yani Red Kit, Onurcan Daşdemir, Can kardeşlerim Durmuş Mankır, Sabri Demircan, Ufuk Erengül, Selahattin Güven, Burak Karabaş, Keko Murat, Hıdır Kurban ve Konya Erli'de bir nolu T tipinde yatmakta olan Öz kardeşim Efkan Altun'a Rabbim tez zamanda sevdiklerine kavuşmayı nasip eylesin inşallah. Hepiniz Allah'a emanet olun. Çalmış olduğunuz bütün Kürtçe şarkılar onlara gelsin. Hayırlı yayınlar. Ben Menemen T tipinde yatan Bayraklı'dan Dersimli dayı Fırat İmrak, aynı kurumda yatmakta olduğum abilerim, kardeşlerim, dostlarım ve yeğenlerim olan Velat Çelik, Gültepeli, Uğur Aktaş, Apo İlba, Emir Kızılay, Mert Kına, Kadir Aydemir, Mesut Çolak, Yunus Batur, Müslüm Adıyaman, Muhammed Kaplan, Mertcan Ogan, Ahmet Aksöz, Ferdi Kızılkaya, Rabbim tez zamanda sevdiklerinize kavuşmayı nasip eylesin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Çalmış olduğunuz bütün Kürtçe şarkılar onlara gelsin. Ben Menemen T tipinde yatmakta olan Bayraklı'dan Dersimli dayı Fırat İmrak, farklı kurumlarda yatan dostlarım, abilerim, kardeşlerim ve yeğenlerim olan Cebrail Aslan, Albay Bülent, Onur Önder, Zımba, Azcan Yatmaz, Beton Şevket Vazgeçtim, Hamza, Murat, Kadir Bozkurt, Mehmet Şerif İnce, Deniz Sönükler, Oktay Önük, Ahmet Dündar canımdan öte olan yeğenim Emre Darçın ve kadın kapalıda yatan kardeşim Bayraklı'nın gülü Ezo'ya Rabbim tez zamanda sevdiklerine kavuşmayı nasip eylesin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Çalınacak bütün Kürtçe şarkılar onlara gelsin. Ben Menemen T tipinde yatmakta olan Bayraklı'dan Dersimli Fırat İmrak, aynı kurumda yatmakta olan abilerim, kardeşlerim, dostlarım, yeğenlerim olan Onur Ülgün, Uğur Ülgün, Bora Yılmaz, Şahin Demir, Apo İlba, Emir Kızılay, Uğurcan Karabak, Osman Gazi'den Demircan, değerli dostum Hişman Alabay, Azat Özışık, Velit Demirhat, Mersin'de yatmakta olan Ferdi Tan yani Bay Ördek ve de öz kardeşim olan Konya Erli Y tipinde yatmakta olan Efkan Altun'a Yüce Rabbim tez zamanda sevdiklerine kavuşmayı nasip eylesin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Çalmış olduğunuz bütün Kürtçe şarkılar onlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B17 koğuştan Umut Akkuş. Aleykümselam Umut kardeşim. Başta dostlarım Emirhan Tapan ve Doğukan Taşar olmak üzere Serdar Ateş, Behçet Aslan, Kaan Demirkıran, Kerem Yavuz Bozo, Ömer Uraiç, Ömer Canter, Ozan Demir, Uğur Elçikol, Savaş Kırmızı Gül. Selam ediyorum Yusuf Kaymaz'a da selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi. T4B17 koğuştan ben Emirhan Tapan. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Başta dostum Doğukan Taşar olmak üzere benim için derdiler Behçet Aslan, Serdar Ateş, Ozan Demir, Umut Akkuş, Uğur Elçikol, Berkan Karadere, Burak Kaan Karadere, Serhat Aslan, Onur Çoker, Suat Konuk, Mert Güler, Ömer Canter, Kerem Yavuz, Ömer Uraiç, Serkan Polat olmak üzere tüm dost abi kardeşlere selam ediyorum. Gece bir söz. Hayattaki en önemli şey tecrübedir. Onu kazanmak için önce kaybetmek gerekir. Ben 4 nolu B17 koğuştan Doğukan Taşar, başta dostum Emirhan Tapan olmak üzere Behçet Aslan, Serdar Ateş, Suat Konuk, Mert Güler, Umut Akkuş, Kaan Demirkıran, Savaş Kırmızıgül, Ömer Canter, Kerem Bozo, Uğur Elçikol, Ozan Demir, Alper Demirtaş'a bin selam ediyorum. Gece bir söz. Hayata korkusuzca bakanlar ölümden korkar.

bakmazlar. Ben 4 nolu B17'den Behçet Arslan, başta Aslan abim Azat Başak olmak üzere can dostlarım Doğukan Taşer, Emirhan Tapan, Ozan Demir abilerim, kardeşlerim Muhammed Şen, Umut Akkuş, Serdar Sönmez, Ömer Canter, Kerem Gezer, Ümit Alper, Savaş Kırmızıgül, Uğur Elçikol, Bengin Orhan, İbrahim Kırcan, Mert Güler, Suat Konuk, herkese selam ederim. Murat abi ben B17 koğuşundan Ali Kerem Yavuz yani Bozo başta abilerim Emirhan Tapan, Doğukan Taşer, Serdar Ateş, Kaan Demirkıran, Umut Akkuş, Savaş Kırmızıgül, Behçet Arslan, Uğur Elçikol, Ozan Demir, Ömer Canter, Ömer Uraç, Zeydan Dal, Numan Furkan, Önal Tuna Candan, Serkan Polat selam olsun gece Emirhan Tapan'ın sözünü bırakıyorum. Geceleri seviyoruz diye kimse kendini yıldız zannetmesin. Ben T4B17 koğuşundan Ömer Canter, başta abilerim Emirhan Tapan, Doğukan Taşer, Serdar Sönmez, Ozan Demir olmak üzere Umut Akkuş, Kerem Yavuz Boza, Ömer Uraç, Uğur Elçikol, Kan Demir Kıran, Behçet Aslan, Savaş Kırmızıgül, Ömer Faruk Gülsever, Burak Timuçin, Serkan Polat selam ediyorum gece Emirhan Tapan'ın sözüyle. Hayattaki en önemli şey tecrübedir, onu kazanmak için kaybetmek gerekir. Ben B17 koğuşundan Kan Demir Kıran, dostlarım Doğukan Taşer, Emirhan Tapan, Behçet Arslan, Umut Akkuş, Uğur Elçikol, Kerem Yavuz, Ömer Uraç, Serdar Ateş, Ömer Canter ve başka kurumda olan dostlarım Alper Demirtaş, Emrecan Bingöl, Cüneyt Büyük, Mert Esen, Yiğit Yıldırım. Selam olsun, zorluklar bizi test edebilir ama yok edemez, sizleri seven kardeşiniz Reşo. Hemen sıradaki güzel şarkıyı Kala Kaldım'ı dinleyelim. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edecek Murat'la Gönül'den Gönül'e.

Evet, yavaş yavaş WhatsApp mesajlarımızı toparlayalım. Hemen kaldığımız yerden devam. Kayıt mesajlarımızı sonlandırdık kardeşlerim. Kayıt mesajı olan kardeşlerimizin tüm mesajlarını 12 olmadan paylaştık. Şimdi WhatsApp'ımızı da hemen yavaş yavaş bitirelim. Sonra SMS'e geçeceğiz kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1 nolu C16'dan Bayraklı Borsa'dan Resul Yıldız. Aleykümselam Resul kardeşim, benim için çok kıymetli dostum A10'da olan Reber Hacıoğlu, Yusuf Kaymaz, Mehmet Ali Alak, Ahmet Cintan, Ahmet Dündar, Hasan Sodan, A16'da olan kardeşim Çamdibili Sarı Oğuz Toluk, Gündoğan Doğan abim, Azat Zilek, Halil İbrahimler, A1'de olan kardeşim Roşat Demir, Yeğenim İki Gözüm, Yakup Alp Dündar, Sedat Duman kardeşim, 2-0'da olan Yunus Ülger, Yunus Kalkan, 4-0'da olan canım ciğerim Ferhat Aslan ve Kadir Dağ, dostum Osman Elçi, selam olsun. Tüm dostlara selamlar, Resul Yıldız. Murat abi, 1-0'lu C16 Bayraklı Borsa'dan Resul Yıldız, aynı ortamı paylaştım. Bana dost olan başta Selahattin Yıldırım, Türk Gencay, Halil İbrahimler, Bornovalı Sedo, Mustafa Çakır, Selçuk Bolat, İki Gözüm Murat Yurdagül, yani Rus Çiko, kardeşim Yiğitcan Deveci, Ege Oktay, Murat Canpak, dostlar Emrah Timur, Coşkun Timur, kardeşimiz Samet Kırk Dişçioğlu, Murat Gülşen, dostlar Burak Çakmak, Fatih Özışık, Azat Özışık, Can abim Şakir Söylemez, Emrah Topçan, değerli canlara bin selam olsun. Sizi seven dostunuz Bayraklı'dan Resul Yıldız. Ben benden öncekilere benzemem, benim adım Resul Yıldız. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran, 4 nolu T tipi, cezaevinden Emre Tuğrul Alaçatılı. Aleykümselam Emre kardeşim. Başta can dostum Mert Koçak, saygıdeğer abim İbrahim Dündar, Mert Saatli, Yiğit Ahmet, Mahmut Yılmaz, dostum Mert Koçak'ın abisi Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden'e bin selam olsun. Ve İbrahim Dündar abim, Şakran Kadın Kapalı'da bulunan değerli eşi Bahar Dündar'a çok selam ederiz. Gece sözümüz, hayat bir nefes alabildiğin kadarsın. Şakran, bir kafes kalabildiğin kadarsın. Ferdi Tayfur, hatıran yeter. Şarkısı tüm dost ve kardeşlere armağan olsun. Emre Tuğrul. Murat kardeşim, ben 4 nolu T tipi, cezaevinden İbrahim Dündar. Başta can dostum Hakan Donat, Azat Başak, can kardeşlerim Emre Tuğrul, Mert Koçak, Mutlu Kurt, Can Çakır'a selam ediyorum. Kadın Kapalı'da bulunan hayat arkadaşım ve can yoldaşım Bahar Dündar'a selam ediyorum. Müslüm Gürses'ten O Sevgi Sensin şarkısı armağan ediyorum, İbrahim Dündar. Ben 3 nolu A13 koğuştan Mustafa Turan, yani Mute. Kadın Kapalı'da kıymetli eşim Zeynep Turan radyo başına. Kıymetlim, geçeceğini bildiğimiz bu sayılı günlerde bol bol özlem biriktiriyoruz. Her gecenin bir sabah olduğu gibi bu günlerin de bir sonu olacak. İşte o zaman tarihi yazacak hiç bitmeyen hikayemiz, aslan eşim Zeynep Turan'a Yıldız Tilbe, aklım hep sende şarkısını armağan ediyorum. Ben 3 nolu A13 koğuştan Mustafa Turan, yani Mute. Başta kader birliği yaptım. Dostlarım Karşıyakalı, Aykut Polat, Ali İmran, Korkmaz Emir, Rütbit, Emre Yener, Barışcan Kartalmış, Ferhat Kırdı, Ömer Yasin, Elmas Taş, Mecit Dikici, Barış Ercan, Sercan Bülbül Devran, Koçan Ercan, Ekim Batuhan Ekşioğlu, aynı kurumda bulunan Balıkçı Özgün ve Berşan Polat'a, Foça Açık'ta bulunan dostum Mert Esen'e selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Torbalı'dan Enes Yeşilbaş, Şakran 2 nolu kurumunda bulunan ve 16'dan aslan kardeşim Baran Gerçek Bargiran, Foça Açık cezaevinde yatan aslan abi Murat Altuntaş Şakran, T4 ve 10'da yatan Burak Yeşilbaş'a selam ediyorum. Beklenen gün gelecekse çekilen çile kutsaldır, özlenen ve beklenensiniz. Benden tüm dostlara Adana'da Ayhan Döneceğim Bir Gün şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben 4 nolu C3 koğuşundan İbrahim Barlay, aleykümselam İbrahim kardeşim. Aynı kurumda farklı koğuşlarda bulunan dost ve abiler Sinan Yoldaş, Mehmet Fatih Özışık, Azcan Yatmaz, Şevket Vazgeçtim, Yiğit Özgürt, Murat Ayat, Ahmet Altunbaş, Muhammed Mustafa Savcı, Menemen C10'da bulunan dostum Orhan İşmarcı, T2'de bulunan

Abim Sidar Erol'a selamlarım. Bakidir ismini saydım bu canlara Serkan Rençper'den haberim yok. Şarkısı armağan ediyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle ben 4 nolu C3 koşunan İbrahim Barlay. Ben T1B17'den Furkan Günebakan başta beraber kader birliği yaptım. Abilerim Erkan, Tan, Doğukan Öz olmak üzere Aslan'dayım. Fırat Doğan, Balıkuylu Ali Gökçe. Gökçe Ali Durmazer, Enes Keçik, İbrahim Berktunç, Fatih Aldemir, Muratcan Ergün, İbrahim Macit, Buca Gedizli, Koko, Azat, Emen, T4B8'de yatan kuzenim Eren Güler. Şerefli bir yaşam uğruna bedel ödeyen bu kıymetli dostlara ya Musalla ya Mahpus şarkısı armağan ediyorum. İstisnalar hariç tüm kader mahkumlarına selam ediyorum. Ben T1B17'den Doğukan Öz, başta can dostum Erkan Tan olmak üzere amcam Ömer Ürün, kardeşlerim Yunus Kara, Ozan Dallı, Furkan Sincar, Mehmet Toprak, Azcan Yatbaz, Baran Gerçek, İbrahim Akbaş, Ekrem Birlik, Mazlum, Bakan Berkan, Kibar Osman, Temel olmak üzere ismi geçen abi dost kardeşlere selam ediyorum. Kıvırcık Ali'den Isırgan Otu şarkısı armağan olsun. Ben 3 nolu A12'den Gökhan Karakoç. Öncelikle hücrede bulunan değerli dostum Emrah Tatlı, Serhat Sayan, Yani Mışko. Aynı kurumda bulundum Oğuzhan Akar, Tayfun Akar, Mahmut Tunç, Adem Çat, Emircan Kaya, Mert Ütücü, Mert Yıldırım, Gencer Atıcı, Ozan Akyol, Müfitcan, Kürşat Akkaya, Fırat Acıbuca, Ferhat Türkmen, Sergen ve Gökdemir, Gezgin, İbrahim Akar, Ödemiş. D'de bulunan değerli abim İrfan Kıyak, Koç Aşık'ta bulunan kardeşim Koray Öztürk, Manisa T'de bulunan abim Emin Güneş Gökhan, Kahramanlı Tugay Türk, dostum Uğur Ece, Ömer ve Engin Aykaç, kampüste bulunan tüm Manisa Merkez Kasaba mahkumlarına selam ediyorum. Şerefiyle bitirilmesi gereken en asil görev hayattır Gökhan Karakoç. Ben T3O12'den Mert Ütücü, başta kıymetli değerli abim Gökhan Karakoç, akabinde abi kardeşlerim Serhat Sayan'ı, Mışko Ayrancılar'dan Rıfat Yılmaz, Çağrı Polat, Şahin Engin, Bengin Orhan, Ömer Erciyes, Adem Çat, Azat Demirhat, Veli ve Çetin, Kızıltepe, Fırat Acıbuca, Fırat Özpolat, Armağan Eleftos, abimin derdi Samrat Tatlı, Foça'da olan derdi dostum Koray Öztürk, Mert Teke, Aslan Kadrosu'na bin bir selam ediyorum. Zor olan adil olmaktır, ben bir haktan korkarım, bir de haksız olmaktan Mert Ütücü. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Manisalı İbrahim Akar, kadın kapalı cep 5 koğuşuna atan Havva Ünal, gönlümün sultanı, hayatımın anlamı seni. Çok seviyorum, iyi ki varsın. Tan taşlı gidişat şarkısı bize gelsin.

Selamünaleyküm Murat abi, hayırlı yayınlar. Ben Ankaralı Okan Arslan. Aleyküm selam Okan kardeşim. Senden isteğim Mustafa Yavuz'dan Gardaş şarkısını, rahmetli babam Oktay Arslan'a. Sincar Cezayir'de bulunan abim Ozan Arslan, İzmir 3'ün olduğu koğuşuna yatan abilerim. Kardeşlerim Met Demirhat, Fırat Sağında, Kemal Özenç, Hüseyin Diş, İbrahim Akar, Hacı Lakaplı, İbrahim Kaya, Kaleli Neco, Önen Kaleli Ruhni, Serkan Yıldız, Fırat Kaya, Şahin Gündoğan, Mert Narin'e istemiş olduğum şarkı çalarsan Murat abi sevinirim.

Selamun aleyküm güzel insan. Ben TK4 Koçtan Foçalı Serhat. Aleyküm selam Serhat dayıcım. Serhat dayıcım selamını aldım. Mertcan Karayüz. Mertcan kardeşim biraderinden selamını aldım. Aleyküm selam. Sağ olasın kardeşim benim. Sizlere de sevgiler selamlar olsun. Buradan seçilmiş dostlarım Mertcan Karayüz, Yiğitcan Demirtaş, Ali Baran Koçtan, İlhan Adnan Özdemir kardeşlerime, Yusuf Uyur, Erkan Ulukan, Vedat Sürer, Hamit Elma, Papaz Bekir, Cemal Karahayit ve Şerefli Atan tüm mahkumlara selam ediyorum. Korktukça tutsak, umut ettikçe özgürsün. Ben TK4 Koğuştan Foçalı Serhat. Buradan seçilmiş dostlarım Mertcan Karayüz, Yiğitcan Demirtaş, Ali Baran Koçtan, İlhan ve Adnan Özdemir kardeşlerime, Yusuf Uyur, Erkan Ulukan, Vedat Sürer, Hamit Elma, Papaz Bekir, Cemal Karahayit, Şerefli Atan tüm mahkumlara selam ediyorum. Korktukça tutsak, umut ettikçe özgürsün. Selamünaleyküm Murat abi. Ben ikinoğlu C7'den Berkay Buldaş. Aleykümselam Berkay kardeşim. Kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Murat Turgut, Baran Alsaç, Onurcan Aksakal, Çavuşumuz Merdo Manap, Nuri Erdem, Arda Doğan, Cengiz Hanlı, Musti, Murat Özel yani Bekes, Umutcan Ünsal, meydancımız Umut Çapay, İhsan Karabulut, Mertcan Erda, Hamza Giritekin, Yusuf Kayhan'a, Uygar Doğanay'dan Bu Damı Yalan şarkısı armağan olsun. Murat abi ben ikinoğlu C7'den Berkay Buldaş. Kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Baran Alsaç, Murat Turgut yani Bozo, Arda Doğan, Onurcan Aksakal, Merdo Manav, Umutcan Ünsal'a selam olsun. Yüreği korkak olanlar kaçarak kurtulsun. Biz her koşulda aslan gibiyiz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T116'dan eski Çamlıklı Fatih Boran. Aleykümselam Fatih kardeşim. Benim için değerli canlılar başta Çamdibili Sarı Oğuz Toluk yani Sarıcan, Uğur Tezcan, Mert Kahraman, Enes Efe Aslan kardeşim, Dekman Poyraz Sayacı, Sarsılmaz kardeşim, Can Polat, Dikici Şehmus, Bayraklar Batuhan, Çalı Kuşu, B8'de yatmakta olan yakışıklı abim Kurtuluş, Çakarlı Veli, Fırat Çerek, Yusuf Ateş, Mete Dökme, Halil Karagöz, C4'te yatan dostum Samet Özdemir'e bin selam olsun. Dayılarım Orhan Işıksoy, Gündoğan Doğan'a da bin selam olsun. Dekman kardeşim, Poyraz Sayıcı ve Sarsılmaz, Can Polat Dikici, Canbay Walker'dan hepsinin abisi Mafya şarkısı armağan olsun. Ben Fatih Boran. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Teki John 4'ten İbrahim. Birik aleykümselam İbrahim kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan İlhan Başar, Sercan Yıldız olmak üzere akabinde Eşref Paşalı, Sattam Sürmeneli, Tahsin Gökhan Karasanoğlu, Hakan Çağlayan, Celal Çetin, İbrahim İmrak, Kenan Tosun, Emir Yalçın, başka kurumlarda yatmakta olan başta dayım Kenan Kaya, kuzenleri Ferhat Arslan, Yusuf Kaya, Emircan Kaya, Ulaş Başar, bu derlere selam olsun. Gecenin sözü Eşref Paşalı Sattam der ki bizim acıya verecek hiçbir şeyimiz kalmadı, mutluluktan alacağımız var. Serdar Özcan abimize selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Teki John 4'ten Kadir Yılmaz. Koğuşumuzun adaletini sağlayan İlhan Başar, Sercan Yıldız olmak üzere akabinde Eşref Paşalı, Sattam Sürmeneli, Tahsin Gökhan Karasanoğlu, Hakan Çağlayan, Celal Çetin, İbrahim İmrak, Kenan Tosun, Emir Yalçın, başka kurumlarda yatmakta olan başta dayım Kenan Kaya, kuzenleri Ferhat Arslan, Yusuf Kaya, Emircan Kaya, Ulaş Başar, bu derlere selam olsun. Gecenin sözü Eşref Paşalı Sattam der ki şikayet acizlerin, ihanet hainlerin işidir. Serdar Özcan abimize de selam olsun. Kardeşlerim iki şarkı müsaade edin. Sonrasında son mesajları paylaşacağım. Sonrasında SMS'e geçeceğiz inşallah.

Ondan çok düşmanım var arkadaş. Beni korkutmaz bu karanlıklar. Benim bu karanlıklar ardında kabus dolu bir yaşantım var. Beni üşütmez bu soğuklar. Çünkü benim muzdan da soğuk bir kalbim var. O gün içmiştim ya da çekmiştim. Kafam tatlıydı, biraz efkarlı, gözlerim yaşlıydı. Hele o gün var ya kardeş, o gün ben...

3 güzel şarkı sonrasında kaldığımız yerden son mesajlarımızı toparlayıp SMS mesajlarına geçeceğiz. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Ben Avcı İbrahim. TV11 koşuna bulan başta Edip amcam, Ömer Yüksel, Polat Reis, Cengiz Baba, Barışcan Şen, Mustafa Pala ve orada bulunan tüm kadar mahkum arkadaşlarıma, kardeşlerime kucak dolusu selamlar, sevgiler. Allah'ın kısa zamanda hepinizi sevdiklerinize kavuştursun. Umudun sahibi yüce Allah'a emanet olun. Ben Avcı İbrahim, TB1A11 koğuşuna bulunan başta Edip amcam, Ömer Yüksel, Polat Reis, Cengiz Baba, Barışcan Şen, Mustafa Pala ve orada bulunan tüm kadere mahkum arkadaşlarıma, kardeşlerime kucak dolusu selamlar, sevgiler. Allah'ın kısa zamanda hepinizi sevdiklerinize kavuştursun. Umudun sahibi yüce Allah'a emanet olun. İyi akşamlar Murat abi. Ben Şakran Açık'tan Sabahattin Salman, aynı kurumlarda bulunan Murat Yakuter, Birkan Sağlam namı der. Soru öncelikle T1C7'de yatmakta olan Allah'ın aslanları Mehmet, Latif, Ökmen, Çetin, Ayboğa, Hamza, Ayboğa, Ferhat, Turgay. Koç hoşçakalı yatan aslan kardeşlerim Ferhat Kalender, Ferdi Koç, Mert Esen, Direş, Murat Can abim, Mesut Şimşek, bizi tanıyan bütün dostlara Müslüm Gürses'ten hatıralar çalarsan seviniriz. Biz Şakran Açık'tan Sebahattin Salman, Murat Yakuter, Birkan Sağlam namı der. Soru hepiniz Allah'a emanet olun. Fero Mehmet abiye söylersin, Murat abi geldi yanımıza. Aleyküm selam Sebahattin kardeşim. Mehmet Fatih Özışık, sen benim dert ortağım, tek arkadaşım, tek dostum ve tek aşkımsın. Seninle telefonda karşılıklı kahve içmenin keyfi bile güzel. Yanımda gibi hissediyorsun. Sana sonsuz teşekkürler, gülen yüzüne kurban olurum senin. Mehmet Fatih Özışık, bu dünyaya geldiğin günden beri belki pek yüzün gülmedi, en güzel günlerin cezaevinde geçti ama sana söz, artık kötü günler geride kalacak. Her günümüz güzel, her günümüz mutlu, her günümüz aşk ile olacak. Gecen iyi geçsin, seni seviyorum. Selam paşam, ben Koçero, iyi geceler diyelim. Aleyküm selam Ayhan abicim. Paşam, bugün yorucu bir gün geçirdim, evi kapattım, kendime biraz zaman ayırdım dedim. Seni özledim biliyorsun, sen de. Kardeşim inşallah geleceğim Ayhan abicim. Canım arkadaşım, bütün kader mahkumlarına Allah bir an önce ailelerine, sevdiklerine kavuştursun. Paşam ben Koçero, güzel bir gece diliyorum. Bugün buradan bir çocuğa seslenmek istiyorum. Adı önemli değil, önemli olan şu, o çocuk yalnız değil. Biliyorum zor, büyüklerin hata yapıyor, büyükler ayrılıyor sonra. En çok çocuklar üzülüyor, cezaevine giren bir anne, yurda düşen bir çocuk, kapıdan bakan gözler. Paşam ben Koçero, bu gece senden Müslüm Gürses'ten bir canlı şarkı rica etsem, dükkanda değilim, evde değilim, İzmir'de değilim ama seni dinliyorum, seni seviyorum. Dostum, arkadaşım, kardeşim, abim, o parça bütün kadar mahkumlarına gelsin. Ben de seni seviyorum Ayhan abicim. Sen de benim kardeşimsin, dostumsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben TV14'ten galericiler, pırlantacılar, koşunan Sait Çelik namı der, Kürt Bedo. Aleyküm selam Sait kardeşim. Koşun adaletin salem baba yarısı. Amcam Yalçın Öztanık, mesul yardımcısı dayım Kenan Dilek Aslan, Sadullah Basat, dostum Sivaslı Osman Güneş, Çetin Çırpı, Samet Tural, abim Urcan Tekin yani Esiko, kardeşlerim Abdullah Yağız, Çetin, Arda, Bahar'a özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Tepeye çıkanlar unutmasın, rüzgar hala bizden esiyor, azar birbirinden çoğu gitti, azı kaldı, şarkısı benden tüm dostlarıma armağan olsun. Murat abim, Şakran Cezaevi T1B14 koğuşuna bulunan Sait Çelik aşkım, kıyafetler için aradım, bir sorun yokmuş. Pazartesinden beri dağıtım yapıyorlarmış. Seninki de Fuat'ınki de birkaç gün içinde elinizde olacakmış. Bir de avukatın sekreteriyle konuştum, dediğin şeyleri söyledim, ileteceğini söyledi. Seni çok seviyorum, kendine çok dikkat et, Allah'ıma emanetsin. Abi merhaba, ben T4C7 koşulan Mahmut Karahan'a selam yollamak istiyorum. Sonu ne olursa olsun, iyi olsun, kötü olsun, her zaman yanındayım. Can kardeşim Mahmut Karahan'a sevgiler, saygılar. İsmail Tekin, İlkay Akkaya, dostum şarkısı gelsin benden ona. Aleyküm selam kardeşim benim. Bu arada C2 koşundan Harun Güven. Harun'um, yeni mesajlarını atmış kız kardeşim. İnşallah yarın gitmezsem her cumartesi günü bunları da kayıt yapacağım. Harun Güven kardeşim, C2'deki kardeşlerim. Harun duymuyorsa size zahmet söyleyin, yarına kadar sabretsin. Yarın ya da cumartesi kayıt yapacağım. Göndermiş kardeşimiz mesajlarını. Hemen yarın bıraktığınız mesajları tamamlayalım. Selamünaleyküm.

Koç'tan Altındağ Kandil şeyin Hasan'ın okumuştuk, burada kaldık. Evet. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TK Amir Koç'tan Altındağ Kandireli Keko Hasan, yani Hasan Maden. Kadın kapalı B7'de olan canımdan çok sevdiğim yoldaşım, ahiretliğim olan Gamze Maden'e sesleniyorum. Canımın yarası, benim kalbi güzel sevdiğim, sana olan sevgimi, aşkımı, özlemimi anlatmaya kelimeler yetmez. Allah'a yemin olsun seni her şeyden, herkesten çok seviyorum ve çok özlüyorum. Sen iki cihanda benim helalliğimsin. Kalbimin sahibi Gamzem. Murat abi, ben TK Haber Koç'tan Altında Kandireli Hasan, yani Hasan Maden, kadın kapalı B7'de olan kalbimin tek sahibi kadınım Gamze Maden'e sesleniyorum. Sol yanım yaşama sebebim bu dedi. Seni her geçen gün daha da çok severek ve özleyerek kavuşacağımız günü bekliyorum. O gün gelecek, buna inanıyorum ve ondan sonra bir an bile ayrılmayacağız, sana söz veriyorum. Seni canımdan çok ama çok seviyorum ve özlüyorum. Seni çok seven kocan Hasan Maden. Değerli kardeşlerim, Baran Eroğlu, Mert Kayacıklı, Tünay Ferman, Arda da, Berke Sevil, Saitcan Akıncı, Efe Kan Görül, Burkan Kan, Aykut Türk, Cüneyt Büyük kardeşlerim, en kısa zamanda yanımıza geleceksiniz. Sizleri seven abiniz. Bu şarkı size gelsin, Ahmet Kaya'dan Gökyüzü. Hemen bakalım var mı gelen mesajlarımız. Evet, WhatsApp üzerinden gelen tüm mesajlarınızı paylaştım kardeşlerim. Şimdi SMS'e vakit kaybetmeden hemen SMS'ten de günün ilk mesajıyla. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Cezaevinde yatmakta olan bütün mahkumlara selam olsun. Foça Açık cezaevinde yatmakta olan aslan abim Seydi Ergün'e selam olsun. Özlendin abim benim. En yakın zamanda çıkman. Dileyle seni seven yeğenin Yiğit Öztaş. T1B16'da yatmakta olan aslan abim, diğer kardeşi Fırat kardeşten elbette o güneş bize de doğacak. Az sabır aslan abim, Ahmet Kaya'dan saza niye gelmedin? Ben TK7'den Vedat Turmuş. Buradan dost ve kardeşlerime selam eder. Başta Caner Kaptan, dostum Serhat İnan, Olcay Çakır, Çetin Güner, Murat Erkal, Uğur Evren, Gökhan Balıkçı, Ozan Albayrak, Metin Baran, Hüseyin Altında, Metehan Sabuncu ve kardeşlerim Sinan Çelik, Birdal Diyar Kurtçebe, Can Özdemir, Ahmet Uzun ve son olarak B9'da yatan dostum Metin Kıbrıs'a radyo başına. Seni koğuşa beklerim kesin. Bu ismi geçen canlara Azer Bülbül'den en güzel şarkılar armağan ediyorum. Vedat Turmuş. TK7'den Sinan Çelik. Buradan dost kardeşlerime selam eder. Başta Caner Kaptan, dostum Serhat İnan, Olcay Çabuk, Çetin Güner, Vedat Turmuş, Murat Erkal, Uğur Evren, Gökhan Balıkçı, Ozan Albayrak, Metin Baran, Hüseyin Altında, Metehan Sabuncu kardeşlerim, Birdal Diyar Kurtçebe, Can Özdemir, Ahmet Uzan ve son olarak B9'da yatan dostum Metin Kıbrıs'a selam olsun. Azer Bülbül'den Dem Vuralım şarkısı armağan olsun. Murat Bey, iyi yayınlar diliyorum. Bizler Şokranti'ye 2C1 koğuşuna bulunan Emre Tomruk'un babası Nuri, annesi Ayfer ve abisi Yusuf olarak bugün doğum günü olan canımız Emre'mizin doğum gününü kutluyoruz. Emre, seni çok seviyoruz, her zaman yanındayız. Bu günlerde inan ki geçecek. Bu vesileyle gözlerinden öpüyoruz. Ayrıca Muhammed Furkan Özen'in şahsında tüm C1 koğuşuna selamlar. Cümlenize Allah'a emanet olun. TK7'den buradan dost ve kardeşlerime selam eder. Başta Caner Kaptan, dostum Serhat İnan, Olcay Çabuk, Çetin Güner, Murat Erkal, Uğur Evren, Gökhan Balıkçı, Ozan Albayrak, Metin Baran, Hüseyin Altından, Metehan Sabuncu kardeşlerim, Sinan Çelik, Birdal Diyar Kurtçebe, Can Özdemir, Ahmet Uzan, son olarak B9'da yatan dostum Metin Kıbrıs'a canlarım, kanlarım Koray Harman, Uğur Güngör, Belirhan Akkoyun, Yiğit Poyraz, Arda Kurt, aslan abim Talha Kılıç, ismi geçen canlara selamlar olsun. Şakran kapalı atan candan radyo başına. Mektubu geç yolladım, hakkını helal et. Sebebini yazdım, Allah'a emanet ol. Murat abi, ben TK12 koğuşundan tahliye olan Serdal Avcı. Başta aslan abilerim Çağlar, Muhittin Çalışkan, İsmail Demirkoç olmak üzere. Dostlarım Eray Portakal, Enes Yüzkaya bin selam olsun. Muti abi, gelecektim seninle konuşma. Fakat cenazemiz vardı, o yüzden gelemedim. Hakkını helal et. En yakın zamanda geleceğim konuşmaya. T3'te yatmakta olan Burak Baran, doğum günün kutlu olsun sevdiğim, nice beraber senelere seni çok seviyorum, iyi ki varsın. Müslüm Gürses'ten adını sen koy şarkısı armağan olsun. T3'te yatmakta olan Burak Baran, sana dair iyi ki dediğim çok an var ama bugün en önemlisi her yeni yaşında hep aynı başında, hep yanı başında, iyi ki varsın ömrüm Yıldız Silve, zaten aşığım.
Kaplan Kadın Kapalı Cezaevinde yatmakta olan canım karım Selma Ok. Uğur Garp Doğan Aydan ilk göz ağrım çalar mısınız? Sadece sev dedi gözlerim. Bense aşka müebbet yedim seçkin Selma Ok. Teşte yatmakta olan Burak Baran. Seninle bir yıl değil bir ömür sevgilim. Nice mutlu yıllarımıza benim tek varlığımsın. Gülşen'den gözü karalım. Ben TV'de yatmakta olan Berkant Baran. Teşte yatmakta olan Aslan abim canım kanım.

eksik etmesin. Varlığın daim olsun, doğum günün kutlu olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Şakran Cezaevi T4'te yatan kıymetli abim Hasan Ekin, T3C14'te yatan kuzeni Cengiz Özen'e, T4'te yatan Enes Can Demirci, Özgür Ekin'den kucak dolusu selamlar. Allah her zaman yanınızda olsun. Az daha sabır aslanlarım. Bu şarkı sizlere armağan olsun. Halit Bilgiç, biz yıkılmayız. T2C5'te yatan Bünyamin'im, Şeyma'ya dün fotomu at demişsin, dün atmayı unutmuş, bugün sabah attı gördüm. O gülen yüzün her zaman böyle güler inşallah. Tek temennim her zaman mutlu olman, kendine çok iyi bak, seni seviyorum. Bir de ulaştırabilirsen bana küçük bir yazı yaz, biriyle atmasını iste WhatsApp'tan. Murat abi, ben T3A10 Koğuş'tan Gültepe'li Ali Tüfekçi, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Ali Berke Torun, Serkan Vurgun olmak üzere akabinde kader birliği yaptım dostlarım, Ataberk Atalay, Doğuş Tosunlar, Şahin Tirekçan, Efe Arda Kubilay, Meydancılar Kralı Yılmaz Demirkol, Taylan Korkmaz Gültepe'li Mandal Dayıma bir değil bin selam olsun. Farklı kurumlarda bulunan Berşan Doğan ve İnanç Özek'e selam olsun. İstisnalar hariç bizi tanıyan bütün dostlara selamlar. Yarım gelen mesajımız. Murat abi, ben T4B7'den Şerif Çağrı'dan, Kadın Kapalı B3'ün Prensesi Helin Çağrı'dan, hayatım bütün dönüm noktalarında sen vardın, İyi ki dedim, her şey seninle başlıyor, yine iyi ki diyorum, iyi ki doğmuşsun inşallah, özgür günlerde bu günlerin acısını çıkaracağız, sözüm söz. Murat abi, Ahmet K'dan doğum günün şarkısını çalarsan sevinirim. Ben T4B7'den Şerif Çağrı'dan, bugün ömrümün geri kalanı yoluna adayacağım, söz verdiğim canımdan can olan B3'ün prensesi Helin Çağrı'dan, doğum gününü canım eşim, doğum günün kutlu olsun, en içten dileklerimle kutluyorum yeni yaşını. Yeni yaşın bize mutluluk, huzur ve özgürlük getirsin, özgür günlerde görüşmek dileğiyle, sen her şeyden çok seven kocan Şerif Çağrı'dan. Ben T1B18'den Berkant Varan, T3A4'te olan değerli abim Burak Varan, radyo başına aslan abim, doğum günün kutlu olsun, yeni yaşın sana özgürlük getirsin, Allah var gam yok, bir abim bir kardeşim var, gerisi yok, varlığın daim olsun abim, bizim için bayrakta sancakta Burak Varan'dır, doğum günün kutlu olsun abim, ben Berkant Varan. Ben T1A7'den Berkay Özel, Bayraklılı başta aslan abilerim, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Gürbüz Kıyatçı, Ayhan Baysal kardeşlerim, diğer birinci Deniz Şahin, Eren Kotanoğlu, kardeş koğuşumuz olan B18'de bulunan abilerim Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, Fırat Korkmaz'a bin selam olsun. Sizlere seven kardeşiniz Bayraklılı Berkay Özel. T1A7'den Gürbüz Kıyakçı, başta kardeşlerim eski İzmirli Özcan Yazar, Ozan Yazar, Berkay Özel, diğer birinci Deniz Şahin, Eren Kotanoğlu, Ayhan Baysan, kardeş koğuşumuz olan B18'de bulunan kardeşim Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, Fırat Korkmaz, Mete Dökmez selam olsun, Halil kardeşime de Etkinden Kralını Tanımam şarkısı armağan olsun, sizleri seven abiniz Gürbüz Kıyakçı. Ben T1B8'den Boran Baran, T3A4'te olan abim Burak Baran, radyo başına. Abim benim, doğum günün kutlu olsun. Bana uzak, sana yakın olan eline sarılır. Doğum gününü en içten dileklerimle kutlarım. Rabbim yokluğunu göstermesin. Varlığın daim olsun. Benim için de bayrakta, sancakta Burak Baran'dır. En yakın zamanda özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle, doğum günün kutlu olsun. Ben Boran Baran. Hemen sayfamızı yenileyelim. İki sayfa daha açalım. Murat abi, ben Rojin Yeşiltepe, kısacası Roj. Şakran'da yatan kardeşim, canım ciğerim Veli Çelenk, dostum kendine iyi bak. Seni çok özledim, sıkma canın, Allah'ın izniyle seni de alacağız. Murat abi, Şakran'da yatan bir koşuna annem Zeynep Sak, annem kurban olayım sana, sıkma sen de canını, seni de alacağız oradan, görüşe de geleceğiz. Canlarıma Enver Yılmaz'dan Hele Gel çalarsan sevinirim abim. Ben Ülkü Bayındır, T3A4'te yatan canımın içi Burak Baran, radyo başına. Canım abim, doğum günün kutlu olsun, varlığın daim olsun, gölgen hep arkamızda olsun abim benim, Rabbim yokluğunu göstermesin, bu yaşın sana özgürlük getirsin, doğum günün kutlu olsun, en yakın zamanda özgürlük sofrasında
hep birlikte görüşmek dileğiyle. Ayrıca farklı kurumda olan Boran, Baran ve Berkant Baran'a da bin selam olsun. Ben Ülkü Bayındır.

Evet abi, ben Rojin Yeşiltepe Şakran'da yatan aslan dayılarıma Yılmaz Sak, Güney Sak, Allah'ım sizi bize kavuştursun inşallah. Dayılarım sıkmayın canınızı, sizi alacağız oradan, aslan kafese yakışmaz. Murat abi, dayılarıma Gökhan Donay'dan Kala Kaldım çalarsan sevinirim. Ben Zalim'in kızı Şakran, T1A20'de olan Mert Toprak radyo başına. Kalbim adam, can parçam, sen iyi oldukça ben daha iyiyim. Beni merak etme, kavuşmak ümidiyle Allah'a emanet ol. Murat abim, derdim için Cengiz İmren'den Ben Aşka Geldim çalarsan sevinirim.

da yine diyelim. Evet. Bir sayfa daha açayım hemen kardeşlerim. Şakran Tebil, B9'da atan kardeşim Okan Biçer'e selam olsun abisinden. Doldum doldum şarkısı armağan olsun. Selam Murat abi, bu sefer de seni soralım abi. Nasılsın, iyi misin? İnşallah iyisindir. Bizim kahramızı çekip sesimizi duyurduğun için sana sonsuz minnettarım abi. Teşekkür ederim. Elif Sütbak radyo başına. Aşkım bugün de bitti sayılır, sayılı gün erken geçer diyorlar ama kim demişse yanılmıştır. İnan ki çok zor geçiyor bebeğim ama geçiyor bir şekilde. Seni sensiz yaşayabiliyorum ama alışamıyorum, alışmak da istemiyorum. Unutma ki seni canından daha çok seviyorum. Geleceğim aşkım az kaldı. Yarım gelen bir mesaj herhalde Apo kardeşimizdi değil mi Elif? Yarın gelirse selamımızı söyle. Belki duymaz, belki sen duyuyorsundur Elif Sütbak. Herhalde Apo kardeşimiz, aklınızda yanlış kalmadıysa ismi. Sağ olsun, teşekkürlerimizi iletirsen sevinirim Elif Sütbak kardeşim. Ben Kadın Kapalı'dan, Candan, Baba Çors derlilerim olan Aleyna Özdemir, İstanbullu Gülşah Türkmen, akabinde Sudenaz Karadaş, Namıdar Karaca, Master Şef Gizem Çalımlı, Aysel Temel Taşlı, Elvan Ergun, Güzem Çavlak, bizden gece bir söz. Herkes değere bakar, biz edere bakarız. Soner Sarıkabadayı, ben sendeyim. Şakran Kapalı Kadın, B1 Koşlar, canım bir tanem Aycan Kabayel anneciğim. Uzun zamandır mesaj yazmıyordum. Seni unuttum sanma annem. Aklımdan bir an olsun çıkmıyorsun anneciğim. Bu hasretlik bitecek inşallah, yakında kavuşacağız. Allah'ın izniyle seni oradan alacağız inşallah. Seni çok seven annen. Seni çok öpüyorum bir tanem. Arkadaşlarına selamlar. Ben T1A7'den eski İzmirli Ozan Yazar. Başta kanım canım olan kardeşim eski İzmirli Özcan Yazar. Abim Gürbüz Kağıtçı. Ayhan Baysal, Berkay Özer, Diğer Binici, Deniz Şahin, Eren Kotanoğlu, B18 kardeş koğuşunu olan başta aslan abim Halil, Karagöz Mehmet, Karagöz Fırat, Korkmaz Mete, Dökme Kerim, Bakır. Sizlere bir selam olsun abim Halil Karagöz'e, Demet Akalan'dan bir şey mi dedin şarkısı B18 ve A7 koğuşuna gelsin sevgilerimle eski İzmirli Ozan Yazar. Ben T1A7'den eski İzmirli Özcan Yazar, başta kanım canım olan abim eski İzmirli Ozan Yazar, Gürbüz Kağıtçı, Ayhan Baysal, Berkay Özay, Diğer Birinci, Deniz Şahin, Eren Kotanoğlu, kardeş koğuşumuz B18'de olan canım kanım iki gözüm aslan abim Halil, Karagöz Mehmet, Karagöz Fırat, Korkmaz Mete, Dökme, abim Halil Karagöz'e biz çok şükür iyiyiz, Allah'ın izniyle daha da iyi olacağız. Bizlik duralım, eğri kendini gösterir abi, Güllü'den fark etmez şarkısı abim Halil Karagöz'e armağan olsun Özcan Yazar. Sakarya 2 nolu L tipi kapalı cezaevi A10 koğuşundan Çetin Çavdarcı'ya Gökhan Donay'dan gel şarkısını göndermek istiyorum, o kim olduğumu biliyor. Şakran 2 nolu L tipi kapalı cezaevi A10 koğuşundan Çetin Çavdarcı'ya Gökhan Donay'dan gel şarkısını göndermek istiyorum, o kim olduğumu biliyor. Kadın kapalı B1 koğuşuna yatmakta olan kızım canım, bizi aramıyorsun, merak ediyorum. Seni bir sıkıntı sorun yoktur inşallah. Bu hafta da aramazsan kapalıya geleceğim. Seni merak ediyorum. Beni haberdar et, biriyle haber gönder. Aslana kardeşime ve Burçin ablama selam olsun. Kendinize iyi bakın. Abi bu anons geçersen sevinirim. Okuduk vallahi kız kardeşim. İnşallah duymuşlardır. Ben İbrahim Çağır'dan, kadın kapalı 5 koğuşuna yatmakta olan Helin Çağır'dan radyo başına. Canım yengem, aslan yengem, doğum günün kutlu olsun. Her zaman yanında ve arkanda olduğumu hiçbir zaman unutma. İyi ki doğdun, iyi ki benim yengemsin. İyi ki varsın. Kadın kapalı B3 koğuşuna yatmakta olan Helin Çağır'dan radyo başına. Aslan yengem, sen benim sadece yengem değilsin. Hem en yakın kardeşim hem de ablamsın. Candan ötesin. Bugün senin doğum günün. Belki yanımızda yoksun ama kalbim hep seninle. Bunu hiç unutma. Seni çok seven İbrahim Çağır'dan. Hemen şu jingle'ımızı değiştirelim. Birlik kardeşler, Ekrem Birlik katkılarıyla Murat'la gönülden gönüle devam ediyor.

Selamünaleyküm Murat abi. Şarttan Tekin oğlu cezaevinde yatmakta olan canımdan çok sevdiğim Abdülgani Gültekin'e selam olsun. Seni çok seviyorum sevgilim. Kalbim ve dualarım hep seninle. Annen, baban, ben hepimiz seni dört gözle bekliyoruz. Allah'ın izniyle kavuşacağız. Sen bizi merak etme, biziz. Tek derdimiz senin iyi olman. Rabbim seninle olsun. Annenin, babanın da çok çok selamları var. Seni çok çok seviyoruz. Allah'a emanetsin. Aleyküm selam kız kardeşim. T1A7 koğuşundan Ayhan Baysan. Yanımda olan kardeşlerim Ozan Yazar, Özcan Yazar. B18'de olan dostlarım Ali Halil Karagöz, Mehmet Karagöz'e bin selam olsun. Canım kanım olan Enes Yüzkaya ve Çağlar Çakır'a, Yavuz Çeli'ye bin selam olsun. Sizleri seven dostunuz Ayhan Baysan. Ben Şakran Kadın Kapalı B3 koğuşundan Tuğçe Kundakçı aynı kaderi paylaştım. Canlarım Yağmur, Baytekin, Tuğçe, Baytekin, Filiz Mintaş, Şakran Üçnol'da yatan ağabeyim Taner Kundakçı'ya selam olsun. Murat abim bizim için tamam da kanka ne alaka çalar mısın? Ben TK1 koğuşundan Eray Dönmez, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Eyüp Gürgür olmak üzere. Akabindeki gözüm Aslan abim, Emin Sırt'tan Doğukan İrin, Özgür Bulut, Baran Altıntop, Atakan Koçak, Bereket Akmeşe, Ahmet Fırfır, Hasan Maden, Samet Kılıç, Baran Şimşek, Gökhan Aydın. Değerli büyüğümüz Bülent Bulut olmak üzere bu değerlere selamlarım. Bakidir geceye güzel bir söz bırakmak istiyorum. Bizler hayata ters adımlarla başladık. O yüzden insanlara yanlış gelebilir. Her türlü yarım gelen bir mesajımız. C17'de yatan Emrecan Paroldar. Aslan sevgilim, bugün yine sensiz bir gün ama umudum hala sen. Nihal'in seni her şeyden çok sevir. Bir gün bu hasret bitecek. Uygar Donay'dan Ateş Ediyor şarkısı diğer yarıma armağan olsun. Ben TK1 koğuşundan Ölümsüzlerden Eray Dönmez. Farklı kurumlarda bulunan abi kardeşlerim, başta Kalenin Altın Çocuğu Aslan kardeşim Serhat Sayan yani Mişko. Akabinde Can abim. 4.0'da bulunan Onur Öztürk, yanında bulunan derli Kenan Edis yani Zelo. Kenan sonrasında kardeşlerim Onur Camgöz, Muhammed Yakup Türk Sucu, Aslan abim TK. C12'de bulunan Aşkın Demirkol. TK A3 koğuşuna derli kardeşim Ersin Gedik ve Mustafa Meral olmak üzere tüm dostlara selamlarım. Bakidir yarım gelen bir mesajımız. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TK C5'ten tahliye olan Berat Aykut derli Mehmet Gök abim. Tahliye yazın cezaevine gönderildi. Yoldayım, geliyorum. Ben de aleyküm selam kardeşim benim. Ben Hatip Erkuş, kadın kapalıda yatmakta olan sevgilim yarenim. Derli mektubunu aldım, iyi olmana sevindim. Ben de iyiyim. Kenan Arslan, gel de gör halimi. Şarkısı güzelime armağan olsun. Seni seven Hatip Erkuş. Hayırlı yayınlar. Nide'den Oktay Polat'tan TKB18'de yatmakta olan kardeşim Ufuk Polat'a selam olsun. Az bir zaman sonra yanımda olacaksın. Dayan, az kaldı inşallah. Arkadaşlarına da selamlar. Ben T1'de yatmakta olan Boran Baran, T3'de yatmakta olan Bayram Sancam Aslan abim benim. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Varlığın daim olsun, doğum günün kutlu olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ahmet Kaya'dan doğum günün şarkısı armağan olsun. Şakran T3A19'da yatmakta olan canım kocama bu parçayı çalarsanız sevinirim. Muhammed Göktaş, gelir gelir sen benim hayatıma anlam aldığım nefessin, biliyorum. Çok zor ama biz dayanmaya çalışıyoruz hasretine. Sen de bizim için gayret et, kurban olduğum çocuklarına bana geleceksin Allah'ın izniyle. Şakran T1A20 koğuşundaki Berkant'ıma kalbim, ben iyiyim beni merak etme, papatya çayımı da içtim. Düşünceli kocam benim, sen hayatımda olursun da ben iyi olmaz mıyım? O kadar şanslıyım ki sana ait olduğum için. Cumartesi de işe gitmeyeceğim sevgilim, haberin olsun, seni çok seviyorum. İyi geceler, Allah'ıma emanetsin Nur'un. Ben Şakran T4'te yatan Enescan Demirci, aynı koğuşta kader birliği yaptım, aynı sofrayı paylaştım. Hasan Ekin, Umutcan Kalalı, Kadir İldem, Serhat Hatunan'a selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Her şey çok güzel olacak, belki bugün değil ama elbet bir gün. Onur yaşamdan üstündür. Ben Şakran T4'te yatmakta olan Enes Can Demirci, TKC1'de yatan canım kanım Samet Özsünç kardeşime bu söz armağan olsun. Yüreğinizin yetmediği masalara oturmayın. Küçük oynar büyük kaybedersiniz. Ben Buca Gediz'den Şükran Onar. B blok Foça'da olan Serhat Lama'ya selamlarımı yolluyorum. Aramıza demir kapılar, duvarlar ve mesafeler girmiş olabilir ama hiçbir duvar kalbimin sana ulaşmasına engel değil.
Seni her gün biraz daha özlüyor. Kavuşacağımız günü sabırla bekliyorum. Bu şarkı benden sana, ayrı geçen her güne ve sana olan bitmeyen sevgime gelsin. Yıldız Silvi, aklım hep sende şarkısı armağan ediyorum. Allah'a emanet ol belalım. Kardeşlerim, bir mesaj daha okuyayım. Sonra iki güzel şarkıyla hem sizi hem kendimizi dinlendirelim. Selamünaleyküm Murat abim. Şakran kapalı da B13 koşunu olan canım karım Melahat geldici güzele. Melüşüm, sizi çok özledim. İnşallah iyisinizdir. Çocuklar iyi, bir sıkıntı yok. Herkes iyi. Az kaldı Melüşüm. Şakran kadın kapalı yatan Sıla, Çilem Korkmaz, Gizem Karataş, Zerda Ok. İsmini saydığım arkadaşlara da selamlar olsun. Murat abim, Gökhan Donay'dan özlüyorum. Çalarsan sevinirim. İki güzel şarkı, sonrasında kaldığımız yerden devam.

Karagözlü oğlum Doğu Kenan oğlu aslanım, bir haber yok, aklın kalmasın, biziz, kalbim seninle, seni çok seven annen. Ben Ramo Temel, kıymetlilerim Çimen Tepeli, Ayşegül, Melek Yirgiç, Hüsniye Dağ, Bergamalı, Hasret, Sıla, Söğüt, Diren, Barut, Pelin, Hülya, Bayraklı ve canım kanım Tito'ma bin selam ediyorum. Demir kapılar, dikenli teller umudu durduramaz, özgürlük insanın yüreğinde başlar, beni tanıyan tanımayan tüm mahkumlara selam olsun. Murat abi, ben Bayraklı'dan Gaye Kurt, Şakran'da olan Halil Bergil radyo başına. O hasret kaldığım kokundan tutamadığım ellerinden, özlediğim gözlerinden öpüyorum. Beni çok seven o güzel kalbinden daha çok öpüyorum kalbim. Elbet bir gün sevgilim Allah'a emanet oldu. C5'te yatmakta olan bir tanem, nasılsın, iyi misin, çok özledim seni. Bir şarkı armağan ediyorum sana, dinle ve beni hatırla. Yıldız Silme Ummadığın Anda şarkısını armağan ediyorum. Selam Murat abim, ben A5 Koç'tan Seda Canbaz, aleyküm selam kardeşim. Derdilerim başta Can ablam, Yasemin Özkurt. Benim çokça sevdiğim, hiç kıyamadım ablam Nezahat resimci. Kişiliğiyle sevilen Mardinli güzelimiz Şehriban Fidan. Akabinde Dilara Tekcan, Elif Tok, Gülay Soy Gezen, Ayşe Kurt. Canlarımla gece bir söz ve bir şarkı bırakıyorum. Bazen sırt çevirir ki herkes duracağı yeri iyi bilsin. İbrahim Polat Erdem'den dostum bize adam lazım armağan olsun. Murat abi, ben Dilan 21, aşkım Serdar Akpınar. Bita yakışmış, kokun hala üzerimde, gitmedi aşkım. İyi akşamlar. MT Abu. Çalan şarkılar Serdar Akpınar'a gelsin. İyi geceler. Buradan T4 B8 koğuşuna yatmakta olan Atakan Güner'e canıma çok çok selam olsun. Çocukluğum en güzel anlarım ilk değil ama son yolunu gözleyişim olsun aslanım. Ben özgürlüğüme kavuştuğum sıra sende paşam. Sabır acıdır ama meyvesi tatlıdır. O güneş bize tekrar doğacak. Özlem sana, hasret sana çocukluğum. İlk göz ağrım. Allah'a emanet, seni çok seven prensesin Meryem Günel. T1 B3 koğuşuna yatmakta olan abim Yasin Akçay radyo başına. Abi 3-4 gündür aramıyorsun. Seni merak ediyoruz. Bizi arar mısın? Murat abi, ben Dilan 21. Aşkım Serdar Akpınar. Oğlum sakal yakışmış. Sakın kesme. Seni çok seviyorum. Alemin kralı adamsın. Kokun üzerinde hala duruyor. Murat abi, bu akşam çalan bir tanem yanlışlık var. Bu akşam çalan diyelim. Şarkılar Serdar Akpınar'a gelsin. Şakran'da yatmakta olan Bozyaka'dan kardeşlerim Gökcan Gök, Ömer Faruk Gök, Batuhan Akyüz, Ozan Kızılaslan, Hasan Çaktır, Merdo abilerim, Ahmet Gök, Ufuk Çakar, Asiler, Hüseyin Yeşil, Halil Gül, Oğuz Erol, tüm kadar mahkumlarına selam olsun. Sıradaki şarkı sizlere armağan olsun. Sizlere seven kardeşiniz Urfalı Azat Aydın. B1 koğuşu canım kardeşim Ebru'm, seni çok özledim. Her zaman aklımızdasın, kendine iyi bak orada. Seni çok seviyoruz, dualarımız hep seninle. Seni çok seviyorum. Murat abi Şakran, ben Şakran. T3B18 koğuşundan Dibek başından Alican Yılgın. Kadın kapalı olan bir tanem C7 koğuşundan Hanife Uludağ selam olsun. Mektubunu aldım, mektubunu bekliyorum. Seni çok seven Alican Yılgın. Aleyküm selam Alican kardeşim. Şakran TKA1 koğuştan Çam Dibili Atita, başka kampüslerde bulunan Sakal Ahmet abim, Arap Mert Ömçe, Ali Akarsu Çakiş, Mehmet Ahmet Motor, Ahmet Durmaz, bu derlere sonsuz selamlar. Bu arada mesaj okunmuyor demiş kardeşimiz. Kardeşim benim. Mesaj okunmuyor, bu mesajı yazan kardeşim. Ekran yapıp WhatsApp'a gönder. Biz de size okuduğumuzu ya da gelmediğini hemen cevabını verelim sevgili kardeşim. Muhtemelen inşallah duyuyorsundur. TK1'deki kardeşlerim, sizler de bu kardeşimiz, size bu mesaj atan kardeşimizle görüşen, diyaloğa giren bir abi kardeşim varsa sizden ricamdır. Zan altında kalmak, zan altında bırakılmak doğru değil ki şeffafız ki bunu da okuduk. Bu arada mesaj okunmuyor demiş kardeşimiz. Murat abi, ben T3A17'den tahliye olan Melih Katran. Burada aslan kardeşlerim Azadi Papatya, İlhan Deniz, Özer Ege, Şahin Bozkurt, Enes Genç, Aykut Polat abilerime selam olsun.
Ben Menemenli namı der Murat Eriş. Kadın kapalı yatan benim için kıymetli ve değerli olan canım eşim Nazan Demirhan. Ömrüm gözümüz aydın. Memo açığa çıktı, amcası yanına aldı. Bizi aradılar, bir hafta içinde iznini kullanır. Salı günü yanına geliriz hep beraber. Sakın burayı merak etme, biziz. Oğlumuz amcasının yanında, size de çok selamı var. Bu akşam çalan şarkılar senin ve oğlumun olsun bebeğim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T317'den tahliye olan Melih Katran. Aleykümselam Melih kardeşim. Buradan aslan kardeşlerim Azadi Papatya, İlhan Deniz, Özer Ege, Şahin Bozkurt, Enes Genç, Aykut Polat abime de selam olsun. Şakran T1B9'da yatan kardeşim Okan Biçer'e selam olsun. Abisinden Sarodalar şarkısı armağan olsun. Ben Menemenli namı der Murat Eriş. Kadın kapalıda yatan kalbimin sahibi olan canım eşim Nazan Demirhan. Ömrüm sakın merak etme paşam, iyi, sana çok selamları var. Telefona çıkmış, yasak aldın diye konuşturmamış, beni merak etmesin diyor. Annemin, çocukların, Muro'nun hepsinin sana selamı var. Bir de benim sana selamlarım var, seni çok seviyorum hanım ağam. Müslüm Gürses Hasret Rüzgarları şarkısı Nazan'ıma armağan olsun. Murat abi, şakran kapalı A5 koğuşuna yatmakta olan aşkım annem Nezahat resimci. Aşkım ben teyzemdeyim, nenem de telefonu açamıyormuş, yapamamış, merak etme, iyiyiz hepimiz. Nenem getirebilirse getirecek telefonu. Murat Bey, ben Leyla Erkeç Nasibe. Bizi merak etmiş, telefonum hala bozuk olması. 15 gün sürecek serviste. Biz iyiyiz kızım, sen bizi düşünme, seni çok seviyoruz. Kendine iyi bak yavrum, haberlerini alıyorum. Çarşamba görüşe geleceğiz. Biz Ayvalık Açık'tan Ayvalık... Yok, düzeltelim. Biz Ayvalık Kadın Açık'tan Gül Özek, Ceylan Gezek, Melisa Özek derdilerimiz. Şakran ve Menemen Kapalı'da olan Mert Solak, Cem Özek, İnanç Özek, Satocan Özek, Dilara Özek, Nuray Özek, Gül Gezek. Sizi çok seviyoruz. Siz iyi oldukça bizler daha iyiyiz. Allah'a emanetsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyoruz. Eyüphan, bu şehirde insan bitmiş. Arban olsun. T1A20'de olan Mert Toprak radyo başına. Ben zalimin kızı, nasılsın, iyi misin? Sen iyi oldukça ben daha iyiyim. Kalbim adam, beni merak etme, ben iyiyim. Seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol. Kavuşmak ümidiyle öpüyorum. Cengiz İmren, ben aşka geldim. Ben Çimentepe'den Yasemin namı der yorgun savaşçı dostum Yusuf. Sıkıntı yok, ben iyiyim. Çocuklar iyi, evde bir sıkıntı yok. Çocukların hepsinin selamları var. Dostum Yusuf, sen kendine iyi bak, burayı düşünme. Beni çıldırtma, gelirim, o seni çok seviyorum. Şakayı bırak, namı der Yusuf. Bugün bizim evlilik yol dönümümüz. Seni çok seviyorum. Çok şanslısın, benim gibi bir karıyı aldın. Seni öpüyorum, Allah'a emanet ol dostum Yusuf. Benden sana Yıldız Silbe, çabuk olalım şarkısı armağan olsun. Ben Çimentepe'den Saadet Taşdemir. Şakran kadında yatan kardeşlerim Kevser, Asil, Figen, Asil, canlarım iyiyiz. Bir sıkıntı yok, sizi çok özlerim. Çocuklarını merak etmeyin, hepsi iyiler. Esra ile kahve içiyoruz. Figen, Ümit, Unsuz çok çok selamları var, seni çok seviyormuş. Ümit öyle söylüyor. Kevser sıkılmasın diyor. Figen sen de sıkılma. Kızlar Allah'a emanet olun, sizi çok seviyorum. Kibariye'den Gurbet Kuşları çalarsanız sevinirim. Sayfamı bir kez daha yenileyim. Ben Çimentepe'den Esra Vardal, Figen Vardal, Kevser Samuk. Sizi çok seviyorum anneciğim. Yengecim biz çok iyiyiz. Kendinize sıkıntı yapmayın. Anne emanetlerine göz kulak oluyorum. Onlar benim kardeşlerim. Kendine sıkıntı yapma. Yengem senin de emanetlerine sahip çıkıyorum. Anne yengem sizi çok özledim. Sizsiz bir dakika bile geçmiyor. Siz de vakit geçirmesini çok özledim. İbrahim Düş'ten canım.

0: Evet, kaldığımız yerden devam.
1: T2B16 koğuşuna atan canım eşim Sergen Koruca. Her an aklımda, kalbimin en güzel yerindesin. Seni çok seviyorum. Sen benim her şeyimsin. Mesafeler ne kadar zor olsa da sevgim hep seninle. Kalbim hep senin yanında. Seni özlüyor. Sana kavuşacağımız günleri sabırsızlıkla bekliyorum. İyi ki varsın. İyi ki benim eşimsin. Seni sonsuza kadar seveceğim. Ben Çimentepe'den Şahin Taşdemir. T2B15'te atan Süleyman Uçar'a selam olsun. Abi nasılsın? Ben de iyiyim abi, çok şükür. Allah'a emanet ol. Çok selamlar. Ben Çimentepe'den Şahin Taşdemir. T1'de yatan Özkan Asi. Abim nasılsın? Biziz. Bizi merak etme. Annenin başındayım. Kendini sıkma. Allah'ın izniyle tez zamanda buradasın. Burayı düşünme. Sen iyi ol orada. Biz burada iyiyiz. Allah'a emanet ol abi kendine. Çok çok iyi bak. Hepsi bana emanet. Abi Hüseyin Kağıt'tan Kader de Gülecekmiş. Ne zaman şarkısını çalarsan sevinirim. İyi akşamlar. Ben Pitbull Mithat, T4A16 koğuşu radyo başına. T4A16'da yatmakta olan yeğenime bin selam olsun. Koğuş arkadaşlarına da selam olsun. Unutma ki dışarıda şu an tek mücadelemiz sensin. Abilerin ve büyüklerin senin her zaman arkanda. Ben Çimentepe'den Yasemin Ati. Şakran T1'de canım oğlum Özkan Ati. Seni Ati mi Asi mi? Biraz önceki mesajda Asi'ydi. Burada Yasemin Ati yazıyor. Özkan kardeşim. Canım oğlum Özkan Asi, sen iyi ki doğurmuşum ama beni bıraktın gittin tek başıma. Benim dayanacağım kocamı da evimin direği, koca bir çınar ağacımsın. Sen benim dayandığım yüreğimsin. Yıktın kolumu, kanadımı annem. Sen sıkılma anneciğim. Biziz, çocuklarını, karını merak etme. Evimizdeyiz. Ne gelirse yapıyoruz. Elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Sen kendine iyi bak, yıkılma. Allah'ın izniyle bu günler geçecek. Bu garip anacını unutma. Oğlum benim, canım oğlum. Kaba sakalın benim. Seni çok çok, yarım gelen bir mesajımız. Ben Pitbull Mithat, T4A16 koğuşu radyo başına. T4A16'da yatmakta olan yeğenime Muhammed Emin Kete bin selam olsun. Koğuş arkadaşlarına da selam olsun. Unutma dışarıda şu an tek mücadelemiz sensin. Abilerin ve büyüklerin senin her zaman arkanda. Ben Antalya Elmalı'da yatan Ümit Ati. Şakran Kadın'da yatan Kevser Asi. Can eşim sıkılma, ben buradayım. Kafama bir şey takmıyorum. Ha senin çıkacağını biliyorum. Çocuklar iyi, sen merak etme aşkım, sen kendine bak. Affine bir anda konuşuyorum, ben iyiler, bir sıkıntıları yok. Sen orada psikolojini yüksek tutup sıkılma. Sen sıkılınca ben de burada kahroluyorum, seni çok seviyorum. Yıldız Silva, ah sen, sana şarkısını çalarsanız sevinirim. İyi akşamlar. Şakran Kadın'da yatan selam. B5'te olan Figen Vardal, Kevser Aşık, sizi çok seviyorum. Kardeşlerimin başındayım, kendi bizi sıkmayın. Ben sizi çok seviyorum. Allah'a emanet canım anam. Kardeşlerim, karışık geliyor mesajlar. Hani ola ki duyuyorsanız yanlış anlamayın. Toparlamaya çalışıyorum. Elimden gelen bu ama dışarıdaki kardeşlerimiz enteresan. Bugün birçok mesajların çoğunda yanlışlıklar var. T1B18'deki Berkant Baran radyo başına, canımın içi sevdiğim, beni ara, günlerdir sesini duymuyorum bir tanem, bu zorlu günler geçecek inşallah, ben hep senin yanındayım, bunu bil. Dünya tersine de dönse, gözümden yaşlar değil kanlar da gelse, senden vazgeçmem, sarın beni. Müslüm Gürses, vazgeçmem, benden sana gelsin ömrüm, ara beni. Ben B10 koğuşundan Gülcan Ecerlioğlu, dostum Naciye Güler radyo başına. Murat abi, bizim için Ahmet Kaya'dan Dostum Dostum şarkısını çalar mısın? Ben B10 koğuşundan Naciye Güler, F1'de yatmakta olan Murat Değirmencioğlu radyo başına. Gülcan'ın sana çok çok selamı var. Murat abi, Sevinçek Çıkmaz Bir Sokak çalar mısın? Ben Çimentepe'den Yasemin Nasıl, Şakran T4'te yatan A15 koğuşundan Pazartesi Baran Asi yakışıklı oğullarım benim. Paşa oğullarım benim, sizi çok seviyorum, sakın üzülmeyin, sıkılmayın. Sizin arkanızda dağ gibi, sizin arkanızda dağ gibi ananız var Ferdi Bey. Benim çocuklarıma iyi bak. Azat'ım sen orada aslansın, unutma. Arkadaş sensin, paşa da sensin. Çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Gökhan Doğanay'dan Bilsen şarkısı çalarsanız sevinirim. Öncelikle iyi akşamlar Murat abi. Ben Murat Akgüz, kadın kapalı. C16'da yatan sevgilim, her şeyim Selinay Sayan radyo başına. Sevgilim güzel gözlüm, seni çok özledim. Hayata tutulma sebebimsin, seni çok seviyorum. Her başarılı erkeğin arkasında aslan gibi karısı vardır. Sen de benim arkamda duran aslanım, dağım, dayanamsın. İyi ki varsın. Bir tanemi Hazar Yıldız'dan Bilsen armağan olsun, çalarsan sevinirim Murat abi. Selamünaleyküm Murat abi. T3A7 koşulan Gürçeşmeli Ünal Yılmaz. Aleykümselam Ünal kardeşim. Buradan kadın kapalıda yatmakta olan dünyam yağmuruma seslenmek istiyorum. Ne seni unutturacak kadar zaman geçecek, ne de geçen zaman seni unutturmaya yetecek. Unutma, zaman alışmayı öğretir, unutmayı asla. Seni canından çok seven Ünal Yılmaz. Abi senin sesinden Müslüm Gürses'ten Haydar Haydar şarkısını çalarsan sevinirim. Murat abi iyi yayınlar dedim. Valla dün akşam okuduk. Ünal sana da gelsin kardeşim benim. Ben B4 koşulan Büşra Çakman. Can dostlarım Ayşe Yılmaz, Hasret Tanrıver koşumuzun prensesi Dilara Elduran. Caltı'da bulunan kardeşim Selena Yılmaz için blok 3'ten kayıp kalp çalar mısın? Gece bir söz, sahne sizin, devam edin, sıra bize gelmesin, dua edin. Ben B4'ten Dilara, C6'da bulunan Selena Yılmaz'a selam olsun. Selam verdiğimiz herkes arkadaşımız olabilir. Önemli olan gerçek dostları bulmaktır. Can dostlarım Büşra Çakman, Ayşe Yılmaz, Hasret Tanrıver için Şenol Evgiden. Onlar benim güzelliğime kurban olsunlar. Murat abi ben Şakran T2 B18 koğuşundan tahliye olan Buğra Çelik. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Erdi Bilgi Süleyman Güneş. Kader birliği yaptığım tüm koğuş arkadaşlarıma selam olsun. Böyle bir koğuş görülmemiştir, unutmayın. Sabretmek vazgeçmek değil, mücadele etmektir. Selamlar, saygılar. Şu sayfamızı da açalım hemen. B7 koğuşundan Melike Baran'a söylemek istediklerim bu. Annem ne olur artık ağlama. Senin gözyaşlarını görmek benim canımı çok yakıyor. Ablam yüzünden bu kadar üzülmeni hiç istemiyorum. Sen benim için her şeyden değerlisin. Kimsenin seni üzmesine dayanamıyorum. Ne olursa olsun ben senin yanındayım anne. Lütfen kendini üzme. Sen ağladıkça benim de içim parçalanıyor. Keşke şu an yanımda olsam da sana sarılıp geçecek anne. Ben buradayım diyebilsem. Seni çok seviyorum annem. Uygar Doğanay, gitme sevgi. Murat abi biz kadın kapalıdan Arzu Kabaca, Gönül Candan Baba Çörs ve Dilay Yurdakul. Gece sözümüz bazı güzellikler peşinden koşana değil bekleyene gelir. Bizi bizden dinleyin, herkese aynı değiliz abi. Talarado'dan Hisdiyar çalar mısın? İyi geceler abim, sağ olun kardeşlerim. Murat abi Şakran T3B14 koğuşuna yatmakta olan Burakcan Zirek. Sevgilerimizi iletiyoruz. İyi akşamlar, selamünaleyküm. Ben Adanalı Leyla. Seni çok özledik Buram. Hepimiz buradayız. Akile deden, Nuray teyzen, bir de seni çok sevdiğin dostun da burada. Oğluna biz bakıyoruz. Merak etme, kendine çok dikkat et. Seni bekliyoruz, Allah'a emanet. Babası yoksa anası burada. Lina da seni çok sevir. Dayısı tüm dostlarına selam olsun. Selamünaleyküm Murat Bey, iyi yayınlar. Ben Aksaray Cezaevinden Mehmet Ali Yılmaz. Aleykümselam kardeşim benim. Buradan Şakran T3A7 koğuşuna yatan canım kardeşim Ünal Yılmaz'a seslenmek istiyorum. Kardeşim ve eşi Yağmur Yılmaz'a sesleniyorum. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Geçmediğinin günlerin geçer, bitmez dediğin hasret biter. Duvarlara sığmayan umutlarımız var. Kelepçelere yenilmeyen dualarımız var. Bugün hasret varsa yarın kavuşmak da var. Sabredin, elbet bir gün kavuşuruz. İki gözüm sizleri seven abiniz Mehmet Ali Yılmaz Sarı. Kadın kapalı C9 koşun olan güzelim Ecem Meleğim. Seni çok özledim. Aynı zamandan kızgınım da malum konudan ötürü. Umarım mesajımı tam almışsındır. Nasip olursa salı günü yanına geleceğim. Kendine dikkat et ve kendine iyi bak. Seni çok seviyorum Hasan Girgin. Menemen TTP Batuhan Başar kardeşime bir de gurbet yarası var. Çalmanızı rica ediyorum. Gülümse Aslan kardeşim hanımından. Foça açıkta yatan HC lakaplı yeğenim Hakan Çağlar'a sevgiler. Seni çok özledik oğlum. Sen cansın, beklenensin, gözlerinden öpüyorum dayın Hasan Aktaş. Ben Karan Mehmet Aktaş Aslan'dayım. Hakan Çağlar, seni çok özledik, seni çok seviyoruz. Allah'ın izniyle bugünlerde geçer. Aslan'dayım HC. C1B9'da olan sevdiğim her şeyim Polat. Seni çok seviyorum ve çok özledim. Kendine çok dikkat et, sen aslan gibisin. Her şeyin üstesinden geldiğimiz gibi bunu da geleceğiz. Az daha sabır aşkım EK. Ben Kardelen Nilay. T1B9'da yatmakta olan Can Polat kardeşim radyo başına. Aslan kardeşim selamını aldım. Arda'yla konuştum 2 gün önce. Haftaya yanına gelecek. Mektuba dün kuruma gelmiş. Görüşte çekildiğimiz resim mutlaka bana mektupla gönder. Adresim yazıyor. Aslan kardeşim benim. Önce Rabbime sonra kendine emanetsin. Murat abi, Can kardeşime Ahmet Kaya'dan Karayaz'ı armağan olsun. Şakran T3, D3 koğuşuna yatan diğer Can, seni çok seviyorum. Allah'ıma emanet ol Habi'nin. Selamlar, aleyküm selam. Ben Foça cezaevinde yatan Seçkin Ok, Şakran kadın kapalı cezaevinde yatan Selma Ok, sevgilim, ömrüm, hayatım, her şeyim, yaşama sebebim. İyi ki sen karıcım, derlim. Bedenen uzakta olsan da kalbimin en derin yerindesin. İnşallah iyisindir. Kendine iyi bak. Canını sakın sıkma. Seni çokça seviyor ve özlüyorum. Yıldız Silvi. Aklım hep sende, şarkısı sana gelsin. Çalarsanız sevinirim. Foç aşkta yatan abim HC'ye değil. Demir parmaklıklar, hiçbir engel aramıza giremez. Abican. Yeğenin deme bile özledim. İzmir'in aslanı, seni seviyorum. Abim Çakal, yeğenin Elif. Kadın kapalıda yatmakta olan Şima Coşkun, güzel kardeşim seni çok özledim. Bir sesini bile duyamıyorum kaç aydır. İnşallah iyisini, daha iyi günlerin olması için hep dualarımdasın. Birlikte olduğumuz günleri sabırsızlıkla bekliyoruz. Doğa da çok öpüyor seni, selamları var. Hep soruyor, merak ediyor o da. Seni çok seviyoruz canımın içi. Allah'a emanetsin Aydın. Bir güzel şarkı sonrasında mesajlarımızı toparlayacağız. Ondan sonra müsaade isteyeceğiz kardeşlerim.

Ben Bayraklı'dan Buse Özdemir. Şu anda oturuyordum. Aklıma Berhan Teliman olmazsa olmazım. Emoç Özdemir ve tabii ki canım kardeşim Yusuf Can Bider ve Erkan Özdemir. Hatırlayamadım diğer mahkumlarımız. Pazar günü sözüm var. Ben de sizleri beklemeyi isterdim ama hepinizi bir arada hiçbir zaman bulamayacağım için evlenmeye karar verdim. Siz her türlü benimlesiniz zaten gönüller bir, sizi çok seven Buse'niz. Gece not, gece ve gündüzün bir önemi yok. Sizsiz olmanın rengi hep aynı Buse. Yarım gelen bir mesajımız. Şakranda olan Şima Coşkun, ben Nazire Kına, güzel kızım iyi misin canım? Seni çok özledim, dualarımdasın hep. Kendine dikkat et oralarda, seni çok özledim. İnan e görüşün var yarından sonra ama beni almıyorlar biliyorsun. Çok seni görmeyi çok isterdim. Çok özledim çünkü seni çok seviyorum, bunu unutma. Dikkat et kendine, beslenmene, sağlığına. Allah'a emanet ol güzel kızım, en büyük zenginliğin özgürlüğün olsun iki gözüm. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C8'den Cesur Ergon. Aleykümselam Cesur kardeşim. Ayyede bulunan dostum Hamza Önay radyo başına. Dostum ben çıktım, sizi istedim, haberiniz olsun. Yunus Ersoy abime selamlarım bakidir. Bornavalı Cesur Murat Güngör. Murat abi ben Menemen C2 Koç'tan sarsılmaz egemen kılıç. Koç'umuzun adaletini sağlayan ayrancıların babası Turan Avşar ve Reis Harun Güven abilerim olmak üzere kadar birliği yaptım. Hamza, Faruk, Turan, Namıdar, Pala. Menemen'in sefiri Alaaddin Akta, Namıdar, Kürt, Alo, Bornova'dan Ömer, Cengiz, Yüksel, Abdullah Yapıcı, Namıdar, Can Polat, Bergamalı, Fırat, Acar, Esenyurt'tan Muhammed, Kadir, Etik yani. Gültepe'den Latif Can, Doğan Toroslu, Tolga Kartal, Adana'dan Cuma Ali Kasir. Bu derlere yarım gelen bir mesaj egemen kardeşim. Aleykümselam. Şakran Beyon Koşuna dünyalar güzeli annem Ayşe Budak, seni çok seviyoruz. Her doğan güneş umudumuz, güzel günler yakın umudumuz, senden en sağlam dayanağımız sensin. Gecen güzel olsun güçlü kadın, seni çok seven çocukların gözünden tek damla yaş akmasın annem. AB. Sayfamı yenileyim, varsa paylaşalım. Evet, son mesajımızmış, okuduğumuz mesajlarımız. Abilerim, kardeşlerim, ablalarım, kız kardeşlerim, bugünlük bu kadar. Hepinize hayırlı, huzurlu, güzel bir gece diliyorum. Rabbim rahatlık versin.

0: senin için kaygılanıyorum.
1: Çok sağ ol ama sen benim için kaygılanma. Benim çok sevdiğim arkadaşlarım var. Ben kötü bir şey olduğu zaman onları arıyorum. Onlar senin yerine de kaygılanıyor benim için. Sen bana sakın acıma.
0: Ben sana acımıyorum ki. Yani ben seni acımıyorum sana.
2: Diş işten geçiyor gülüm. İçim içimden. Sabahım ayaz, kalbim karlı, içim içimden. Artık çıkmaz oldum birkaç gündür işin içinden. Pay ister yüzüm senden, içim içinden.

0: sevgisinden ölecek. Her şeyi yapacak olan adama bir şans vermedin. Gittin o s**tanı sevdin. Sevdin de ne oldu? Ona şans verdin, onunla beraber oldunuz. Sonra seni aldattı. Sonra sen bir şans daha verdin. Ona iki şans verdin, bana bir şans vermedin.
1: Dışıştan geçiyor gülüm, gözümü har aldı. Ne yazık, kalbimi ellerinden zor aldım. Bir sene geçti, hatta bir sene sensiz zan altı. Tek kurşunum kaldı, o da kendi kafama son artık. Gözlerinden ben düşersem yaş olur ama sen. Yıllar oldu düşeli benden, aş onu. Seni çürük bir çınar gölgesinde bilmediğim bir günde sevdim. Bunu inkar eden taş olur. İş işten geçiyor gülüm, aşkı azaldım. Benden gidiyor giden, sen gene kazandın. Ben günlerimden günü, geceden naz aldım. Her şeyi tamamladım da bir senden naz aldım. Ki yolum dik, seni sevdim ama o sandım. Daha çok, daha çok, daha çok sevdim usandım. Kupkuru bir tohumken seni susandım. Ben kendi ipimi kendi başıma bir gece geçirip asandım.

0: seversen aşk uyanır. Gülleri geçtim, ben karda aşk bulanım. Sen bana gelmesen de ben aşka aşık olanım.
1: Gelmesen de kulaklarımı çınlat, çünkü his diyarı bu, geceden geçti yarım. Ne senden ne serden geçti canım. Bugün de güçlü yanım, sensizken düştü yarım. Gelirsen bağır güzeli ihtişamın, güç duyarım. Sevmek gülünç değil, seversen aşk uyanır. Gülleri geçtim, ben karda aşık bulanım. Sen bana gelmesen de ben aşka aşık.